Yıldız avlarım göğü mavisinde, her dem bakışlarını gözlerinin deryasında. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her sedik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım gözücüme, anlarım yine yangın yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen kayıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Sabahsı. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Mayıs 1824. İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk Umaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek Aki ve Solar'ın katkılarıyla 7 Mayıs Perşembe sabahında da ben Uğur'la güne merhaba da kavuştuk çok şükür. Yine geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla günü karşılayacağız. Amacımız tabii ki mutlu bir güne başlangıç yapabilmek. O yüzden tebessümü çok olan, enerjisi güzel olan bir Perşembe günü olsun her birimiz için. Şu an trafikte iş yolunda olanlara, okul yolunda olan sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kaptanlarımıza, herkese.

0: Ortek, Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: Çay başka, çay kurban başka.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Üretim öncülerinin mikro

0: Altason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Altason gözünde, gözler üstünde.

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.

0: Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı tatili için kamu çalışanlarına yönelik tatil düzenlemesini açıkladı. Buna göre kamu personeli, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatile ek olarak, pazartesi tam gün ve salı günü öğleye kadar idari izinli sayılacak. Bu düzenleme ile birlikte, kamu çalışanları için bayram tatili toplamda 9 güne çıkmış oldu.
1: Vakıf Factoring, ekonomi haberlerini sundu. Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir,

Perşembe gününe de birlikte merhaba diyelim mi? Açıldı mı radyolar? Diye sormuştum sosyal medya adreslerimizden program öncesinde. Bakalım kimler şu an aramızda, programımızın ilk dakikalarında şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Leyla İstanbul'da bizlerle beraber, günaydın. Sibel şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasında ve akşam ay ışığında hazırlamaya başladım ve yine güne seninle başlayarak hazırlamaya devam ediyorum demiş. Öğretmen annelerimize okul aile birliğinden ufak bir hediye hazırlıyoruz diyor. Ne kadar güzel, elinize emeğinize sağlık, çok da güzel bir düşünce olmuş. Eminim çok sevineceklerdir öğretmenlerimiz de. Fevzi kaptanımız Gaziantep'te bizlerle. Nezahat Denizli de, yine ona ve tüm mesai arkadaşlarına da sevgilerimizi gönderelim. Arif Afyon'da bizleri dinliyor şu an. Mersin'de Tufan, hoş geldin. Zübeyde Denizli de bizlerle, Enes'le beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Dün anneler günü hediyesi olarak bir kuş getirmiş annesine Enes. Ya, şahane. Çok güzel bir düşünce. Adı ne oldu peki? Mahmut Elibol Kırıkkale'de bizleri dinliyor şu an. Mardin'de Yasemin, günaydınlar. Hoş geldin sen de aramıza. Ayşe Dudu şu an bizlerle beraber. Ankara'da her zamanki gibi frekansımız Radyo Turkuaz. Yeni günde Allah herkesin işine kolaylık versin demiş. Amin inşallah. Zühre Almanya'da bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden Latife hoş geldin aramıza. Kaptanımız Hakan'dan da sevgiler ulaştırmış o zaman. Hakan kaptanımıza da biz de sevgiler selamlar gönderelim. Ali Baş günaydınlar. Fatma Fransa'da bizleri dinliyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Adem açıldı mı radyolar dedim ya. Açıldı açıldı.

demiş. Ne de güzel demiş. Hilal Akçakoca'dan bizlerle beraber. Murat Batman da şu an güneşli bir günden aramızda. Hoş geldin, sefalar getirdin. Oh be, oh be, şahanesiniz. Günümüzün sohbet konusu, çocukken alınmadığına en çok üzüldüğünüz şey neydi?

0: Günaydın Efeler'den. Güneşli bir günden herkese günaydınlar.
1: Günaydın Nihal, hoş geldin aramıza. İbrahim de şu an Aydın'da bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Tuğba Kayseri'de kızı Rana ile okul yolunda bizleri dinliyorlar. İkisine de çok sevgilerimizi gönderiyoruz. Rana'ya da çok güzel bir okul günü dileyelim. Ve Hasret şu an bizlerle Giresun'da. Bugün evlilik yıl dönümü kahvaltı hazırlayıp sizi dinliyorum demiş. Sıradaki şarkı eşim Sinan'a gelsin diyor. O zaman nice yıllara mutlulukla, aşkla, sevgi, saygıyla ve huzurla tabii ki. Bizleri dinleyenler arasında Veysel de var şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Sıradaki şarkılara talip olan dinleyicilerimizden oldu bile. Bu arada Zübeyde ve Enes, oğlu Enes, kuşlarının adını çıtır koymuşlar. Günaydın tekrardan. Şeyda, yine yollar ve yine yanımda siz. Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber. O zaman bir selam da göndermek istiyormuş bu arada. Sevgili mükellef uzmanı Abdurrahman Bey'e selam olsun dedi. Bizden de sizlere çokça sevgiler, selamlar ve kolaylıklar. Çocukken alınmadığına en çok üzüldüğünüz şey. Sohbet konumuz 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
6: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Reklam.
6: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Ülkemiz Mayıs başında donduran soğukları geride bıraktı. Bahar yüzünü gösterdi çok şükür. Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugün 2 ila 4 derece daha artacak. Hafta sonu ise ama kuvvetli yağış var. Daha o soğuk olmayan bir yağış durumu tabii ki. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre sevgili dinleyenler, artık o bu ayın ilk haftasında etkili olan soğuk hava dalgasının yurdumuzu terk etmesinin ardından hava ısınmaya devam edecek. Bugün Akdeniz'in Toroslar kesiminde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yağış var. Bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 oranında sevgili dinleyenler, kent kenarında. E5 üzerinde Hacı Şerif Küçükçekmece önünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde Uzunçayır koşu yolu yönünde de sağ şeritte bir bakım onarım çalışması sebebiyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Yine Büyükdere Caddesi Çeliktepe girişinde de başlatılan bir çalışma nedeniyle Çeliktepe'ye dönüş ve Sarıyer yönünde de sağ şeritte bir trafiğe kapatılması söz konusu durum var. Yoğun bir lokasyon. Orayı kullanacak olan dinleyicilerimize de bunu paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle. Dünya.

0: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler Serap, günaydın.
2: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim.
1: Amin.
2: Borçlu olan kardeşlerimin borçlarını en kısa zamanda ödettirmelerini nasip etsin Rabbim. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık ve düz olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Günaydın.
1: Günaydın Gül öğretmenimiz, çok teşekkür ederiz. Amin. O güzel dualarınız içinde size de çok güzel, sağlıkla geçen huzurlu bir gün diliyoruz. Hoş geldiniz. Çağlayan öğretmenimiz de İzmir'de bizlerle beraber. Günaydınlar. Harun Siirt aramıza katılıyor. En güzel bir perşembe sabahı olsun demiş. Olsun tabii ki. Elif de Bursa'da bizlerle. Benim çocukken alınmasını istediğim, alınmayan şey bisikletti. 40'lı yaşlarımdayım. Hala bisikletim yok. Elif, bence kendine böyle bir hediye alabilirsin. Yani şu an teknolojik türevleri de var, elektrikli bisiklet vesaire. Kolaylaştırıyor en azından. Yine İzmir'de İsmail de bizlerle beraber. Çocukken diyor böyle bir oyuncak ambulans arabam vardı. Alındığı ilk gün abim duvara vurup kırmıştı ve bir daha alınmamıştı. Şu an 45 yaşındayım, o günü hiç unutmuyorum demiş. Yani abiler, kardeşler bu anlamda çok yara açan hareketlerin sahipleri. Unutulmayan yaralar. Ama bence alınabilir İsmail hala. Bu arada dün biliyorsunuz uzun zamandır Şebnem Ferah'ın konser verme konusu konuşuluyor müzik camiasında. Yıllar sonra müjdeli haber gelmişti. 3 Haziran'da İstanbul'da bir konser vereceğini duyurmuştu Şebnem Ferah. Ve biletler 12 dakikada tükendi. Sinir krizi geçirdim. Yani şöyle bir daha dinleyeceğiz tekrar şarkı biliyorsunuz ki. Yani beklediğim sırada sıra gelip de alınamaması kısmı çok üzücü. Hani keşke hiç alınamamasa. Ama böyle bir durumda tabii binlerce insan, yani 200 bine yakın insan sırada bekliyormuş. 10 konser, yaklaşık 10 konser verecekmiş bu yaz Şebnem Ferah. Özlediğimiz yılları hatırlatıyorlar çünkü.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Anne!
3: Anne!
4: Anne!
2: Anne!
5: Anne! Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
6: Fuck yeah, Hausgeräte.
7: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor.

0: Adam. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: İdefix bilgilendiriyor. Anneler Günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler Günü'nde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te.
4: İdefix bilgilendirdi.
5: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün. 7 Mayıs 1824. İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.
5: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
7: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

0: değil.
1: Günün önemli gelişmeleriyle ilk saatimize veda edelim sevgili dinleyenler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile beraber bir araya geldi ve bu kapsamda Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaportlara karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 15 maddelik vergi paketinde 3 önemli düzenleme dikkat çekiyor. Pakette ihracatçı ve üretici şirketlere kurumlar vergisi indirimi getirilirken yurt dışındaki para, altın ve dövizini Türkiye'ye getirecekler için vergi oranının belirli şartlarda sıfıra kadar düşürülmesi öngörüldü. Ayrıca kamu borçlarında da azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Bursa'da sahte doktor operasyonunda

17 kişi şüpheli yakalandı ve onunun izinsiz çalıştığı, 7'sinin de doktor olmadığı belirlenen şüphelilerin adreslerinden de çok sayıda tıbbi malzeme çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin hepsi serbest bırakıldı. Sağlık alanı olunca en hassas olduğumuz ve en önemli de konulardan biri. Maalesef bu konuda da suistimal çok fazla yaşatan insan var. O yüzden dikkatli olmalı, güvendiğiniz yerlerde tedavi olmak çok kıymetli.

0: Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de çok hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen, huzurla geçen bir perşembe günü olsun. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz biliyor musunuz?
1: Ben Aydın'dan Serra Uğur abi. Öncelikle bize küçük bir torpil geçtiğin için teşekkür ederiz. Buradan aileme ve arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Oy. Günü Uğur'la başla, mutlu kal.
2: Günaydın!
0: Günaydın! Siz her an, her zaman bu yayının en ama en önceliklisisiniz. O yüzden her zaman bekleriz. Ay maşallah, size çok güzel bir okul günü olsun hepiniz için. Yasemin de bizi Mardin'de dinliyor şu an. Küçükken hep hayalini kurduğum akülü araba demiş, alınmadı bir türlü. Akülü araba küçükken Yasemin. Yani şu an mesela bence bunu kendine hediye edebilirsin sen de. Ne olacak, kim ne derse desin. Emel Ankara'da bizlerle beraber, o da işe gelirken bizleri dinliyormuş. Çocukken Barbie evleri vardı. Büyük açınca böyle odaları olan birinde görmüştüm ve çok beğenmiştim. Ama annemlere söyleyememiştim, çok pahalıydı. Hani söyleyememek de var bir de. Yani, alınamaz, üzülmesinler. Ya işte bak, böylesi güzel bir çocuk bu. Aha. Çocukken alınamadığı

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Anne.
1: Anne.
2: Anne.
3: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fuck yeah. Hausgeräte.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
7: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
8: Atason gözünde, gözler üstünde.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Insan.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Bizleri Denizli'de İsmihan da dinliyor şu an. Günaydınlar, hoş geldinlerimize demiş ki çocukluğunda çok isteyip de alınmayan şey bir bebekti. Bir gün o bebek hediyesi geldi kardeşimle bana, ama nasıl bir düşünceyse işte biraz da böyle işte en büyük abim maalesef çok istediğimiz gibi olmayan bir bebekmiş dedi. Ama yani işte diyorum ya, maddi durumlar, o zamanın şartları vesaire, baya baya bu konuda üzüldüğümüz anlar olabiliyordu çocukken. Ama hep dün de konuşmuştuk, o içimizdeki çocuğu hiç büyütmeme durumu. O içimizdeki çocuğu mutlu etmenin de yolunu en iyi biz biliriz bence. Ne bileyim, kendimize bu anlamda en güzel hediyeleri alabiliriz o çocuk için. Latife'de güneşli bir Niğde sabahından selamları ilerimizde. Açtım radyomu, kahvaltı hazırlarken dinliyorum demiş. Oo, şahane. Niğde'den dinleyen tüm hemşerilerime gelsin demiş sıradaki şarkılar. Gelsin tabii. Ve afiyet olsun. Hakan da şu an

İstanbul trafiğinde bizlerle beraber yol alıyor. O zaman onun da onun gibi trafikte olan tüm dinleyicilerimizin de yolu açık olsun. Sağlıcakla gideceğimiz yerlere varalım. Gülümseyerek güne başlayalım. Her ne kadar işin stresi olsa da, kafamızda düşünceler bin bir türlü olsa da, onları şöyle bir sakinleştirip, sessizleştirip bir gülümseyelim. Şöyle kendimize gülelim önce.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %70 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %80'lere de şu an varmak üzere. Sahil yolu Pendik Tuzla yönünde. Sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Umarım ciddi bir durum yoktur. Büyükdere Caddesi Levent Sanayi Mahallesi yönünde de yine yoğun trafik devam ediyor sevgili dinleyenler. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bunu paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dilek.

Gaziantep'te bir düğün konvoyuyla girdikleri tünelde araçlarını durdurup kutlama yapan 4 aracın sürücüsüne tam 720 bin lira ceza kesildi sevgili dinleyenler. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. Konvoy halinde ilerleyen 7 araç yıl tünellerinde yolu kapattı ve bir süre kutlama yapıp müzik eşliğinde oynayan grup daha sonra yola devam etti. Ama bunun faturası da ağır oldu. 720 bin lira ceza. Yani sizin mutluluğunuz başkasının özgürlük alanına girdiği an işte o mutluluk, o düğün, o heyecan, o sevinç gölgede kalıyor. Özellikle de yani trafiğin akan akışı gayet de önemli olan lokasyonlarda. Allah korusun acil durumu olanlar için kullanılan yollarda böylesi kutlama, böyle sizin mutluluğunuzu maalesef işte bunu devamda ettiriyoruz. Ettirmememiz gerektiğinin her an farkına varsak da. Ama işte ceza yaptırım 720 bin lira olmuş. Yani hak edilen bir ceza tabii ki. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan yarı final heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Finalistler belli olacak sevgili dinleyenler. Bugün bu maçlar neden bizim için önemli? Çünkü UEFA Avrupa Ligi final maçı 20 Mayıs'ta İstanbul ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak. O yüzden bizim için de önemli bir durum söz konusu temsil anlamında. Umarım güzel şekilde geçer.

0: enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: e-ticaret siteni aç, Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: son indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin.

0: 0502'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Ülkemiz Mayıs başında donduran soğukları geride bıraktı sevgili dinleyenler. Bahar da şükür yüzünü gösterdi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugün itibariyle 2 ila 4 derece artacak. Hafta sonu içinse bazı yerlerde kuvvetli yağış uyarısı var. Ama sıcaklıklar yine daha önceki gibi soğuk şeklinde değil. Bugün Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Rize'de, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yağış var sevgili dinleyenler. Yurt genelinde dediğimiz gibi hava sıcaklıkları artış eğiliminde. İstanbul'da 22, Ankara'da 18 derece olması bekleniyor bugün hava sıcaklıklarının. Ama siz yine de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Burası
3: Radyo Turkuaz.
2: Hayat burada.

0: Saat 28.47 oldu ve bu anı bizlerle paylaşanlar arasında kimler var?
1: Ben Bursa'dan Aydan. Ben hep sizi dinliyorum okula giderken.
0: Teşekkür
1: ederim. Size de sizi uğurla merhaba diyorum.
0: Merhaba. Aybars, günaydın, hoş geldin. Uğurla merhaba diyorum. Kürşat'ta İskenderun'da bizlerle beraber. Günaydınlar. Abim çocukken bisikleti vardı ve rahmetli annem. Yani onu kafasını şişirdi, kafasını inletirdi ama alınmadı demiş. Yani işte abi kardeş çekişmelerinden de tabii anne babalarımız nasibini alıyor bu anlamda ama... İşte vazgeçilmez kardeş anlamında, abi anlamında da eminim şu an mesela abileriyle sorun yaşayan ya da kardeşleriyle en büyük kavgaları tutuşan birçok ilişki vardır. Öyle ya da böyle geçen güzel bir çocukluk tabii. Elia ve Esila da şu an bizlerle. Ailemle birlikte Aydın'dan İstanbul'a geldik ve Galatasaray şampiyon yapmaya geldik. Cumartesi günü maça gideceğiz demiş. Hadi inşallah. Bütün aileye sevgilerimizi gönderelim. Güzel geçen bir İstanbul tatili olsun. Çok mutlu geçen de bir maç olsun. Nimet de bizlerle beraber. Günaydınlar. Günün aydın olsun senin de. Çay koymaya, şu an Radyo Turkuaz'da çay koyup çay keyfi yapıyormuş. Afiyet olsun.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Anne!
3: Anne!
4: Anne!
2: Anne!
3: Anne!
5: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
6: Fakir Hausgeräte.

0: 5 ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle 1 yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Fuse-T. Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
1: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi
2: bilim. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol e-ihracat ile

Evet, veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Bizlerle bu anı paylaşanlar arasında Ankara'dan Gonca vardı. Şükrü bizlerleydi. Her gün sabah akşam radyomuzda Radyo Turkuaz açık diyerek yaşayın, yaşayın siz. Çok teşekkürler. Özlem Yılmaz bizlerle olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatlerimiz onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gündüzün iki saatine ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla geçen, huzurla geçen, güzelliklerle geçen bir perşembe günü olur. Kısacık zamanınızda keşkememiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 21'de. Bu sefer güne güzel başladık ya, güzel de bir veda etmek için buluşacağız. Uğurlu Ayşe programımızda gece yakışan şarkılara, şiirlere kulak vereceğiz. O yüzden sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saatlerimiz sabah 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak Kaan için tedarik sözleşmesi imzalandı. Baykar'la Endonezya arasında Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı çerçeve anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında 2028 yılından itibaren 12 uçaklık ilk filonun teslim edilmesi planlanırken sözleşmede 48 uçaklık ilave opsiyon da yer alıyor. Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla kırmızı bültenle aranan ve Bosna Hersek'te yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüpheli Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tutuklandı. Soruşturmada 20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezinin deşifre edildiği belirtildi. TOKİ, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edilmeye başlandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular E-Devlet üzerinden 22 Mayıs'a kadar yapılabiliyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, geleneksel Türk okçuluğuna ilginin her geçen gün arttığını belirterek, şu an gelinen noktada 36 bin lisanslı sporcunun olduğunu söyledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kalarak finale yükseldi ve Arsenal'in rakibi oldu. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

tamam dedim, biraz sesimi açayım, severek ayrıldım derken şöyle bağırarak 5-6 ton yukarıdan söyleyeyim. Sesim kısılıyordu dostlar. Çok korktum biliyor musunuz? Şimdi bir toparladım, biraz öksürdüm falan toparladım. Demek ki sesimizi ısıtmadan öyle bağıra bağıra şarkı söylemiyoruz. Bir de bunu konservatuarlı yapıyorsa eyvah eyvah. Herkese selamlar sevgiler. Türkiye'nin dört bir yanında gurbette Radyo Turkuaz'ı seven, gönül dostu Füsun'u bekleyenler. Geldim işte, buradayım. Radyo Turkuaz'dayım.

0: içinde.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi Göz.

en çok düşünen radyo programcısı kim diye sormak istiyorum. Ay, ilk defa böyle bir şey soruyorum. Benim güzel dostum, sizin o yorgunluklarınızı sevsinler. Psikolojik yorgunluk bazen çok işim var diye gelmez gönlümün dostları, biliyorum. Ya yani küçük şeylere aşırı tepki veriyor olabilirsiniz. Düşünsenize, şöyle kapıyı çarptı biri. Ay, böyle bir bağırırsınız ya da işte bir kahve, böyle bir fincan döküldü. Bir anda böyle çok büyük bir tepki verebilirsiniz. Ya da dinlenirken bile suçluluk hissedebilirsiniz. Mesajlara dönmek bile ağır gelir. Hiçbir şey yapmak istemezsiniz. Eskiden keyif aldığınız şeyler çok nötrleşir. Ya da insanlardan uzaklaşırsınız ama bu sefer yalnız kalınca da huzur bulamazsınız. Bu aslında zayıflık değil. Sistemin fazla yük taşıdığını gösteren bir işaretidir. Hadi o yükleri konuşalım bugün.

0: da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Şimdi bu şarkıyı dinlerken böyle bir dilek niteliğinde bir mesajım olacak. Bakalım beğenecek misiniz? Nesi varsa, bakın nesi varsa bölüşecek biri olsun. Nesi yoksa bulup getirecek biri olsun diye. Vay! Çok güzel. Nesi varsa bölüşecek biri olsun. Nesi yoksa bulup getirecek biri olsun. Ne dersiniz bu cümleye gönlümün dostları? Şimdi çok böyle lüks, çok özel bir gemi düşünün. Hani bazen böyle hayal kuruyoruz ya, özellikle cuma günleri böyle hep birlikte hayal kurup gezilere falan gidiyoruz dinleyicilerimizle. Belki aramızda yeni katılanlar vardır. Ne yapıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Böyle egzotik noktalara, yerlere gidiyorlar falan. Çok lüks bir gemidesiniz. Hiç böyle bir gemi yolculuğu yapmadım gönlümün dostları. Merak ediyorum. Evet, böyle bir bütçem olsa, böyle bir teklif gelse gider miyim? Giderim ama şimdi denizin ortasında falan ilk defa deneyimleyeceğim için biraz korku da olur. Düşünsenize, şu an ölümün gölgesinde bir yolculuk var. Hatta hiçbir yere gidemiyor bu gemi. Dünyanın en uzak ve egzotik noktalarına gitmek için yola çıkan yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatın bulunduğu bir gemi var. Hanta virüs salgını orada ortaya çıkıyor ve 3 yolcu bu virüs nedeniyle ne yazık ki hayatını kaybediyor. Böyle bir virüsle şu an orada bir savaş veriyor insanlar ve çok enteresan, bizden bir YouTuber Ruhi Cennet oradaymış daha öncesinde bir çekim yapmak için ve aynı zamanda bir yere gidiyormuş, böyle bir araştırma yapıyormuş. O yüzden de o daha öncesinde inmiş gemiden belli bir yerde, fakat bir gün sonrasında bu olaylar patlamış. Yani bir ay süren bir gemi yolculuğu, fakat insanlar hayatlarını kaybetmeye başlamışlar ve şu an kabinlere kapatılmış insanlar. Yani gemide yolcular kabinlerin içerisinde. Düşünsenize, çıkıyorsunuz bir gemi yolculuğuna ve neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Ve geminin 3 ila 4 gün içinde İspanya hükümeti demiş ki Kanarya Adaları'nın gemiye kabul edileceğini. Yani kimse de almıyor bu arada bu gemiyi. Hiçbir şekilde dokunamıyorlardı. Fakat Kanarya Adaları'na geleceği söylenilmiş. Ve çok enteresan, ne yazık ki insanlar hani hayatlarını kaybediyorlar. Daha diğer insanlarda durum nedir, ne yapılması gerekiyor bilemiyoruz. Tabii ki hani korkutmak istemem sizi ama gemi yolculuklarında da riskler var. İşte hava yolunda da vardır, araçta gittiğinizde de var. Her an her şey olabilir. Fakat düşünsenize, yani bir denizin ortasındasınız ve böyle bir virüsle baş başasınız ve insanlarda var mı yok mu, diğer insanlar, herkes korku içinde. Allah yardımcıları olsun diyorum. 150 yolcu ve mürettebat, hatta oradaki doktorun da şu an hasta olduğu söyleniyormuş. Yani orada gemide insanları tedavi edecek olan doktorun da ne yazık ki hasta olduğu da söyleniyormuş. Bakalım, gelişmeleri takip ediyoruz. Ne olacak, ne bitecek? Yani bu yeni bir virüs müdür, nedir? Yine ortalıkta bir sürü virüsler de dolaşmaya başladı. Tabii kemirgenlerden geldiği söyleniyor. Herhalde orada ya yemeğe mi karıştı, bir şeylere karıştı, orada bir fare falan varsa. Yani Allah yardımcıları olsun diyorum. Peki benim aklıma şey giriyor, işte bizim bu YouTuber acaba o bir kontrolden şu an geçti mi? Herhalde geçmişti diye düşünüyorum. Çok da güzel evlatları ve bir ailesi var. Sosyal medyada izledim, baktım. O da olayı anlatıyor, öyle böyle değil.

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

Fazla yük taşıyan yolcularımızın dikkatine yardımcı olabilecek gönüllülerimiz efendim burada var. 500-588-30-0'dayız tabii ki. İhtiyaç duyanlar için buradayız, dinleriz. Konuşun siz, ben hiçbir şey yazmasam da olur. Siz sadece bana anlatın. İnsan bazen birini anlatmak istiyor değil mi? Yani böyle yargılanmayacağı, onu üzmeyeceği, ona farklı gözle bakmayacağı. Siz bana anlatabilirsiniz, gelin. Gelin gönlümün dostları. Şimdi Mayıs ayı sebzeleri hafta sonu ne pişireceğiz derseniz, pazara çıkacak olanlar var mı? Perşembe pazarına gidecek olanlar bir el kaldırsınlar bakalım. Benim için ben gidemiyorum pazara da hafta içi. Benim için bir semizotu alır mısınız lütfen? Çok kıymetli. Omega 3 çok kıymetli, C vitamini. Mesela bakla, o baklaya bayılıyorum. Böyle ayıklanıyor ya, hani ayıklanan haliyle de var. İçinden böyle o hani tanelerin çıktığı o bakla da çok güzel oluyor. Diğeri de çok güzel oluyor. Bezelye

Lütfen hep birlikte ayıklayabiliriz. Geçin karşıma oturun, bir kilo bezelye ayıklayalım, akşama hemen pişirelim. Barbunya yine taze tazesinden, yani haşlanmış almaya çalışıyoruz. Böyle işte çalışan kadınları ne yapıyorlar? Aynı zamanda daha hızlı olsun diye. Bence bunları yapıp buzluğa da atabilirmişiz gönlümün dostları. Ben daha bunlardan hiç yapmadım, söyleyeyim. Ne yapabiliriz? Enginar tabii ki, karaciğer dostu. Çok çok iyi. Başka neler var? Sarımsaksız olmaz, soğansız olmaz. Onlar zaten hep var. Deniz börülcesi çok fazla tüketmedim. Bir iki kere yemişimdir. Eğer pazarda varsa bana ondan da rica et. Bugün pazara bakalım kimler gidiyor.

Pişmeyene ne denirdi şarkıda sordukları gibi tabii ki çiğ denirdi. Şimdi hepimizin bu dünya üzerinde bazı istekleri var. Bu isteklere belki de ulaşmak için kimimiz karakterinden ödün veriyor, kimimiz çizgisini bozuyor, kimimiz olduğundan daha farklı gözüküyor maskeler içerisinde. İşte sınav aslında burada başlıyor gönlümün dostları. Yani neyi çok istiyorsak, bakın neyi çok istiyorsak aslında o bizim sınavımız oluyor. Ya da neyin üzerine çok gidiyorsak, çok fazla tutturuyorsak, çok fazla kontrol ediyorsak yine bizim sınavımız bu oluyor. Asil ruhlardan olmayı diliyorum ben bugün. Çünkü asil ruhlar gerçekten ince ayrımını, bu olayların ince ayrımını çok iyi biliyorlar ve tuzaklara düşmüyorlar. O güzel ruhlardan olmayı diliyorum. Şimdi birazdan göz renginizi soracağım. Merak ediyorum. Ben bilemiyorum ya. Ben bir gidip bir başka arkadaşıma sorayım. Tam kahverengi mi değil mi? Bakın göz renklerimiz neyi anlatıyor. Bu arada Mukadder Hanımcığım bizi dinliyor musunuz? Kızı Seçil'in doğum günüymüş. Oğlu Pars'la birlikte dinliyorlarmış. Hem kendisinin hem de şimdiden yavrusunun anneler günü.

0: bir şey bu.
1: Eminim az evvelki anonsa göre herkes bir böyle aynaya gidip bir baktı. Çünkü ben bir türlü emin olamadım göz rengimden. Yok canım, ben siyah değilim, kahverengiyim. Ela da değil. Ela göz rengi de değil. Ela olmasını isterdim ama. Fakat en çok hangi rengi isterdim birazdan anlayacaksınız gönlümün dostları. Hazır mıyız? Evet, benimki kahverengi. Tam 6 kişiye burada sorduk. En nihayetinde ikna olabildim. Şimdi siyah gözleri olanlar güçlü, kararlı ve tabii ki çok nadirmiş bu göz renginde gönlümün dostları siyah göz. Peki yeşil gözleri olanlar özgüvenli, sezgileri yüksek, konforu seven ve mücadeleci oluyormuş. Şimdi mavi gözler burada mı, mavi gözler? Onlar daha zeki oluyorlar ama biraz kindar olabiliyorlarmış. Aman dikkat, maviler çok da güzel bir göz rengi. Benim gibi kahverengi gözleri olanlar sadık, sabırlı, emekçi, orta yaştan sonra rahata kavuşacak diyorlar ama ben 50 yaşındayım. Orta yaş oldu mu acaba? Genç miyim? Orta yaşta mıyım? Neredeyim ben acaba? Peki ela gözler, ela gözü çok güzel oluyor. O da yine vefalı oluyormuş, negatifi pozitife çeviriyormuş ve biraz hayır diyemeyen göz rengiymiş. Gri gözler burada mı? Ben gri göz çok fazla görmedim, öyle bir göz rengi. Renkleri karıştırdım gerçekten şu an, çok enteresan. Gri gözler daha sabit fikirli, biraz daha inatçı yapıya sahiplermiş. Ve olmak istediğim göz rengini söylüyorum. Esas hazır mısınız? Eminim benim gibi birçok dinleyicim bu göz rengine sahip olmak isteyecek. Bal rengi gözler parayı çekiyorlarmış, parayı. Ne kadar düşerlerse düşsünler yükseliyorlarmış. Lütfen bal gözlüler, bu olay doğru mudur değil midir? Bize bir mesaj göndersinler. 500-588-30-0.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: diyebilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 7 Mayıs 1824. İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

Çok ayıp, çok ayıp. Bir dinleyicim söylemeyeceğim. Kayınvalidemin göz rengi bal rengi. Maşallah bütün kardeşlerinin parası. Ay hiç bak, bak çok ayıp. Çok olur mu öyle şey? Demek ki o renkler gerçekten diyor parayı çekiyorlar. Bal rengine nasıl çevirebiliriz onu bana bir anlatın bakayım. Göz doktorlarımız burada mı efendim? Doktorlarımıza buradan selam olsun. Kehribar gözlü deniyormuş. Aynı zamanda yeşim diyor. Benim oğlumun diyor göz rengi. Balım gözlüm diyor. Kehribar oluyor diyor. Ay ne güzel ya. Babamın gözleri gri dedi Gülay'ım ve Elvan'ım. Ay Allah rahmet eylesin. Dualarda buluşuyoruz. Gerçekten de fotoğrafından hatırlıyorum. Gri bir renkti değil mi? Sanki benim dedemin de öyleydi. O şekilde. O kadar çok mesaj gelmiş ki. Çok teşekkür ediyorum. Yeşiller, maviler, güzel renkler, elalar. Kimler kimler var? Kahverengi gözler. Bu arada 50 yaşı biz şu an ne olduğunu bulduk. 50 yaş. Ağlayacağım. Gençliğin bitti. Yaşlılığınsa henüz başlamadı. Tecrübe ve olgunluğun zirve yaptığı orta yaş dönemiymiş dostlar. Ben yine de gençliğin hemen öyle çok çabuk bittiğini düşünmek istemiyorum. Peki 50 yaş böyle bir yaş aslında en güzel yaşlardan biri. Ben 45'ten sonra diyorum ki o olgunluk, o yaşadığınız tecrübeler tabii ki biraz daha yoğun yaşılıyor. Bir Satürn döngüsü var orada biraz astrolojik açıdan dersem. Esas olay 52'den sonra değişiyor ben size söyleyeyim. Rabbim sağlıkla yaşlanmayı, sıhhatli bir şekilde de bu hayat yolculuğunu bitirmeyi nasip etsin diyorum. Ben bu şekilde tabii ki duamı ediyorum kendim için de. Ve uzun yıllar gönül dostlarımla da iletişim kurmayı, bu mikrofonda, bu frekansta olmayı. Şimdi hadi bakalım haber merkezimize gidelim. Enis Yıldırtan bakalım ne söyleyecek. Ben herkesin gidip göz renklerine bakıyorum şirkette. Bakalım neler çıkacak, bal rengi bulacağız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak Kaan için tedarik sözleşmesi imzalandı. Baykar'la Endonezya arasında Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı çerçeve anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında 2028 yılından itibaren 12 uçaklık ilk filonun teslim edilmesi planlanırken sözleşmede 48 uçaklık ilave opsiyon da yer alıyor. Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla kırmızı bültenle aranan ve Bosna Hersek'te yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüpheli Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tutuklandı. Soruşturmada 20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezinin deşifre edildiği belirtildi. İran, iki tarafın bir anlaşmaya yakın olabileceğine dair haberlerin ardından savaşı sona erdirmeye yönelik ABD teklifinin hala değerlendirildiğini açıkladı. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitime yönelimin arttığını belirterek yeni dönemde oranların %43'e ulaştığını söyledi. ABD'nin Pensilvanya eyaleti popüler yapay zeka platformu Karakter AI'ın arkasındaki şirket olan Karakter Technologies'e karşı hukuk mücadelesi başlattı. Platformdaki sohbet botlarının kendilerini lisanslı doktorlar gibi tanıttığı ve kullanıcıları yanılttığı iddia edildi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Çok böyle tatlı bir duruşu var değil mi Emel Sayın'ın? O ellerini kullanması, o şarkıyı söylemesi, o işbeler falan böyle çok da böyle güzel. İyi oldu biraz geçmişin, biraz günümüzün şarkıları. En sevilenler ikinci saatte de Radyo Turkuaz'da. Şimdi göz renklerimizi kapatıyoruz. Başka şeyler anlatacağım, gelin. Her zaman güçlü oynayanlar, ihtiyaç duymayı muhtaçlık sananlar, yardım istemeyi zayıflık, duyguları göstermeyi yapaylık zannedenler, burada mıyız? Şimdi o omuzlar ağrıyor mu acaba soruyorum. Yaşanmamış bir hayat var diye üzülüyor musunuz yine soruyorum. Peki geçmeyen öfkeyle baş başayız diyenler buradalar mı? Hadi o maskeleri çıkaralım, hadi atalım artık. Her şey yetmeye, her şey yetişmeye artık çalışmayalım be dostlar.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Beşge uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.

0: İzlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Anneli

30 lira. Üretim öncülerinin mikrosu var. Mikro yazılım, mikro kontele. Reklam.

Şimdi biz bu yayınları tabii ki sanatçı dostlarımızla beraber yapıyoruz. Yani onlar da radyo sanatçıları aynı zamanda. Sağ olsunlar, her zaman konserlerinde bizleri davet ederler. En önden böyle protokolde oluruz. Çok fazla bu aralar tabii ki konsere gitmiyorum. Eskiden böyle ilk yıllarda radyoculukta daha çok böyle bir heyecanlıydık. Belki de doyduk diyebilirim. Olabilir ama tabii ki dışarıda izlemek bazı performansları muazzam. Şimdi öyle bir isim var ki 3 gündür telefonum çalıyor, fenalık geldi. Yani tanıdığım bütün arkadaşlarım, Füsun bulabilir miyiz? Şu konsere işte davetiye bulabilir miyiz diyorum. Ya bir dakika durun, ne oldu? 6 yıl ara verdi tabii. Şebnem Ferah'tan bahsediyorum. Böyle bir Şebnem Ferah gerçeği var. Bir geri dönüş konseri var. Fakat biletler, ben size söyleyeyim, dakikalar içerisinde tükeniyor. Bakın ve 140 bin kişi sıraya girmiş internet sitesinde. Maşallah diyorum ya, ne güzel. Büyük bir gurur tabii ki. Bir arkadaşım altını satmış, altınlarını bozup almış. Ne kadar ki ben hiç, mesela ben davetiyeleri hiç bilmiyorum fiyatlarını. Fakat o kadar çok arandım ki dedim ki dostlar ben bu telefonu kapatırım. Ha, ben parasını vereyim gidin diyorum ama veremezsin falan dediler böyle. Tabii tükenmiş de. Sağ olsunlar, hani protokolde bizi çağırıyorlar. Ben tek başıma da gitmeyeyim dedim. Bir dinleyicimi kendimi hani yerime göndereyim, o da olmuyor. İlla ki bizim isimlerimiz de tabii ki. Öyle bir şey olabilseydi ne güzel. Bence bu bir başlangıç olsun diyorum. Şebnem muhakkak artık bundan sonra daha fazla konserler verecektir gidemeyenler için. Biz de açar evde dinleriz ya da Radyo Turkuaz'da dinleriz değil mi şarkılarını? Ya siz hiç böyle bir konser için acaba altın bozdunuz oldu? Sevdiğiniz bir sanatçı için altınlarınızı bozdunuz mu? Ben öyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Zaten şu an yok yani, deseniz isteseniz de böyle bir o zaman. Sevdiğim şarkılarından biridir Mayın Tarlası. Sizlerle paylaşmak isterim. Ve o konserde olduğumuzu hatırlayın. Işıklar, kocaman bir salon. Şebnem çıkmış ve bu şarkıyı söylüyor. Bizi çağırıyor mesela sahneye. Füsuncum diyor, al gönül dostlarını gel diyor. Biz böyle çıkıyoruz, koşa koşa gidiyoruz oraya. Ve birlikte söylüyoruz. Aysun hazır mısın? Seni de götürüyorum. Aynayı alıyorum. Ayşe'yi alıyorum. Hazel'i alıyorum. Hadi Kürşat, hadi çabuk. Esra'yı, Hatice'yi alıyorum. Belkıs'ı, Zerrin'i alıyorum. Tülay'ı görüyorum şu an. Ali'cim sen de geliyor musun? Hadi Abdülkerim de gelsin.

0: Bir gün beraber bir konsere mi gitsek acaba? Benim güzel gönül dostlarımla birlikte. Türkiye'nin dört bir yanından düşünsenize. Böyle bir fikir geldi ki aklıma şu an. Bunu yapabilirsem yaşa Füsun diyeceksiniz bana. Çok kısa bir reklam. Mini minnacık 25 saniye sonra geliyorum.
1: Uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Turkcell gecinde 5G.

Şimdi ya bizde de hatalar varsa hep biz mi haklıyız? Hep biz mi mağduruz? Hep böyle işte dışarıdakiler, onlar, bunlar mı suçlu? Elbette hayır diyor ve yeni bir kitaptan tabii ki bahsediyorum. Ben de az değilim yani. Çok güzel olmuş yalnız. Serhat Yabancı'nın yeni kitabı. Tabii ki kusursuz değiliz ama bütün kusurlar da bizde de değil. Yani ona da bakmak gerekiyor. Sadece bir yüzleşme arayanlar kendisiyle, kendilerine bakmak isteyenler, şöyle doğru kendilik algısını inşa etmek isteyenler, psikolojik sağlamlığını güçlendirmek isteyenler ve ikili ilişkilerindeki hatalarını tespit edenler. Bir de bilip de bunu uygulayamayanlar için var mı acaba bir kitap? Yani her şeyin farkında olup her şeyi bilip fakat bunu bir türlü hayata geçirememek ya da kendini dönüştürememek, bu da kolay bir şey değil gönlümün dostları. Fazla bir ağırlık yapıyor yalnız söyleyeyim. Bu arada altın fiyatları yükseliyormuş, hani sattınız falan konser için ama bir dikkat edin diyorum, altın fiyatları şu an yükseliyor. Dolar mı altın mı önde gidecek bilmiyoruz. Piyasayı bir takip edelim. Serhat Yabancı'nın da bu kitabını bence okuyabilirsiniz. Ben de az değilim yani. 505-188-30-0'dayız. Şarkı isteklerim var. Ay, Selin'le İpek isimlerini duyunca çok mutlu olmuşlar. Güzel çocuklarım, ben her zaman söyledim. Nilüfer'cimiz gelmiş şu an. Ay, o şarkıyı da çok severim. Yağmurlar, evet evet, yağmurlar, onları da çalarız inşallah. Bir de eski şarkısı var biliyorsun ki. Fatmacığım gelmiş, Rüyamız gelmiş, Aysun'umuz bizimle birlikte. Onlar için de bu şarkı.

0: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzur lazım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bir

1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

var mı? Soğan var mı? Biraz böyle salça var mı? E tamam, tamam, hazır mısınız? Helva yapsana, o neydi? Bir tane şarkı vardı öyle, helva. Şimdi güzel bir pilav yapıyoruz ama öyle böyle bir pilav değil. Yeşil mercimeği önce birazcık böyle haşlıyormuşuz gönlümün dostları. Çok ezilmeyecek şekilde pişiriyoruz. Tabii ben bu tarz şeylerde baktığımda bir gün önceden ıslatıyorum. Sularını devamlı değiştiriyorum. O içindeki asitler falan gitsin diye. Bir su bardağı yeşil mercimeği çok ezilmeyecek şekilde pişiriyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı salça ekliyoruz. Ardından 2 çay bardağı bulgur ekliyoruz. Sıcak suyu da ekleyip pişirmeye devam ediyoruz. Fakat bir tavada 2 adet böyle orta boy soğanı zeytinyağında güzelce kavurduktan sonra bir yemek kaşığı pul biber falan, ben ona kimyon da eklerim, karabiber de eklerim. Ama nane falan eklemeyin bence, daha farklı bir şey olacak bu anladığım kadarıyla. Sonra üzerine güzelce pilavı ekliyorsunuz, biraz daha karıştırıyorsunuz. Yanında da bir taze soğanla muazzam olacak. Bol soğan. Şimdi tabii ki biz bunu nasıl yapıyoruz? Soğanları işte hazırlıyoruz. Her şeyi öncesinden birlikte karıştırıp da haşladığımız şeyleri koyup o şekilde de yapabiliyoruz. Ama ben Gaziantep usulü böyle deneyeceğim. Hadi afiyet olsun diyorum. Gaziantep'e de selam olsun.

bal rengi olsun parayı çekiyormuş. Programın böyle bir 45 dakika öncesinde konuştuğumuz göz renkleri hatırlayanlar varsa. Haritayı açıp bulunduğu mevkiyi tespit edemeyen insan ileriye gidemez demiş Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Doğru. Hayatta ilerlemek isteyen önce nerede olduğunu bilmeli. Sonra nereye gideceğine zaten karar verecektir en sağlıklı olarak. Şimdi yavaş yavaş veda edeceğim. Yarın yayında yokum. Aklınıza sığınıyorum efendim. Pazartesi günü görüşmek üzere. Yarın güzel şarkılarım olacak.

hani merak edeceksiniz biliyorum, bazen sosyal medyadan da yazıyorsunuz. Bir günlük izin rica ediyorum sizden efendim. Gönlümün güzel dostları. Şimdi bu hafta bir burçlara bakalım istedim. Çünkü çok yazmışsınız. Mesela hep oğlak için duygusuz derler değil mi? Aslında onlar duygusuz değiller. Duygularını kontrol ediyorlar. Yani kontrol altında yaşamayı seviyorlar. Her şeyi dışa falan vurmuyorlar. O yüzden de güvendikleri insanla daha duygularını paylaşıyorlar. Mesela kovayı da mesafeli sanıyoruz ama onlar da bireysel alanına saygı duyulmadığında geri çekiliyorlar aslında. Hani bağ kurmak istemediğinden değil. Ne diyebiliriz? Mesela balıklarla ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Tweet Burç yazmış da çok hoşuma gitti. Belki hepsini şu an anlatamam ama diğer hafta söylerim. Mesela balıklar hayalperest falan diyoruz ama çevresini çok iyi gözlemliyorlar. Çok iyi kontrol ediyorlar. Yani gerçeklerden kaçmak yerine aslında farklı açıdan bakan balık burçları da tanıyorum ben. Bu da güzel. Yani çoğu insanın fark edemediği şeyi fark edebiliyorlar. Koçlar hızlanıyorlar efendim. Boğalar daha çok böyle kökleriyle, aileleriyle yan yana geliyorlar. İkizler bağ kuruyorlar. Yengeçler daha mı çok sahipleniyoruz? Ay ya. Yükselen yengeç olarak, ay yengeç olarak şu sahiplenme huyumu biraz değiştirmem gerekiyor. Aslanlar öne çıkıyorlar. Başaklar daha netleşiyorlar. Teraziler bu sefer seçiyorlar. Akrepler daha güçleniyorlar. Yaylar bu sefer gönüllerini açıyorlar, gönlümün dostları. Oğlaklar daha bir yükselişe geçiyorlar. Kovalar vallahi en güzelini yapıyorlar. Daha böyle bir kendi hallerinde kalıyorlar. Balıklarsa daha çok seziyorlar. Şimdi kısacık bir reklam molası ve programın son şarkısı gelecek birazdan. O yüzden şu an bu şarkıda veda etmek istiyorum. Bana sessiz sessiz ulaşan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsun dostlarım. O kadar güzel mesajlar bugün yine geldi ki hayata eşlik ettik. Birbirimize eşlik ettik. Pazartesi saatler 10'u gösterdiğinde buluşmak üzere. Yanlış söylemedim radyosunu yeni açan varsa. Yarın sadece bir günlük izin istiyorum gönlümün güzel dostlarından. Birazdan Hilal Özgani mikrofon başında. We'll be right back.

0: yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 7 Mayıs 1824. İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Altın ve dövizde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürürken, son 5 yıllık veriler, uzun vadede en yüksek getirinin Borsa İstanbul'dan geldiğini ortaya koydu. Enflasyonun %656 seviyesine ulaştığı dönemde, BIST 100 endeksi %914 yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle savunma sanayi, bankacılık ve ulaştırma hisselerinde yaşanan yükselişler, borsanın uzun vadeli yatırımcı için enflasyona karşı güçlü bir alternatif olduğunu gösterdi.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Fotogünler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak Kaan için tedarik sözleşmesi imzalandı. Baykar'la Endonezya arasında Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı çerçeve anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında 2028 yılından itibaren 12 uçaklık ilk filonun teslim edilmesi planlanırken sözleşmede 48 uçaklık ilave opsiyon da yer alıyor. Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla kırmızı bültenle aranan ve Bosna Hersek'te yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüpheli Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tutuklandı. Soruşturmada 20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezinin deşifre edildiği belirtildi. TOKİ, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edilmeye başlandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular E-Devlet üzerinden 22 Mayıs'a kadar yapılabiliyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, geleneksel Türk okçuluğuna ilginin her geçen gün arttığını belirterek, şu an gelinen noktada 36 bin lisanslı sporcunun olduğunu söyledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kalarak finale yükseldi ve Arsenal'in rakibi oldu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

herkese merhaba. Ben Hilal Özgani. Günlerden Perşembe, ayın 7'sindeyiz. Mayıs ayının güzelliği bugün biraz daha arttı. Gerçekten meteorolojinin söylediği doğru oldu. Meteoroloji dedi ki Türkiye'ye bahar havası geliyor. Karla mücadele etti Mayıs'ın 4. gününe kadar ülkemizin bazı şehirleri. Karla karışık yağmur olanlar, buz gibi havada üşüyenler. Ege ayrı, Doğu Anadolu ayrı, Anadolu ayrı ama işte o sevdiğimiz bahar havasıyla içimiz cıvıl cıvıl. Hadi bakalım, saat 14'e kadar beraberiz.

Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için Opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Reklam.
6: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuaz.

müzik dolu bir gün olsun. Çünkü müzik ruhun gıdasıdır ya. Bir gün müzik dolu olursa ruhumuz belki gıda alır ve biraz da olsun iyileşir. Çünkü büyük şehirler ayrı bir koşturmaca, kendi içinde küçük alanlar ayrı bir koşturmaca. Artık zamanın hiçbir şeye yetmediğini düşündüğümüz değişik zamanlardayız. Bu arada 6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne alacak Şebnem Ferah. Şebnem Ferah hayranlarına duyuralım ki konserini kaçırmasınlar.

0: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
1: Bir reklam. Her zaman, her yerde yanında.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse T yanında.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde

0: deposundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve bankart.com.tr'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.

Ya aslında haberlere baktığımda sizin için geceden haber hazırlıyorum. Günlük haberler beni bazen yayın esnasında çok şaşırtıyor. Mesela bir haber var Samsun'dan. Yeğeninin evinden 750 bin TL altın çalıyor. Bir kere o bir emek. Emeğe saygı göstermemiz lazım. Hırsızlık zaten dinimizce haram. Hadi bunu yaptın. Bu altınlarla araba alıyor. Ve araba alınca akrabalar diyor ki dur bakalım bu işte bir şey var. Aldığı araba sayesinde çaldığı altınlarla yakalanıyor. Aman diyelim iyi mi örnek olsun bize, nasıl bir örnek olsun bilmiyorum ama bir kez daha hırsızlığın haram olduğunu hatırlayıp lütfen kendi emeğimizden yararlanalım. En azından bunun altını çizebiliriz.

Yavaş yavaş yayınımızın ilk saatinin sonlarına yaklaşıyoruz canım dinleyicilerim. Burası Radyo Turkuaz. Turkuazradyolar.com'dan bize ulaşabilirsiniz. 24 saat yayınımızı cep telefonu uygulamamızı cep telefonlarınıza indirirseniz dinleyebilirsiniz. Uğur'la başlayan, gönül dostuyla devam eden, benim devraldığım, hemen ardından istek programımızda Utku derken hop dedik Ayhan'la, karışık kasetimizle, Uğur'un akşam yayınıyla dop dolu, samimi 90'ların radyoculuğunu hiç unutturmayan radyonuz Radyo Turkuaz'dasınız.

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Enerjis. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
11: Radyo Turkuaz.
10: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: hattına pek çok ürünün ilk kez görücüye çıktığı Saha 2026 fuarı 3. gününde. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün sergileniyor. Fuar 9 Mayıs'ta halkın ziyaretine de açılacak. 20 milyar liralık suç ağı deşifre edildi. Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla kırmızı bültenle aranan ve Bosna Hersek'te yakalanan, sistemin altyapısını kurup yöneten şüpheli MOB, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tutuklandı. Avrupa gaz fiyatları ABD'nin İran'la savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haberin ardından yaklaşık %12,5 düştü. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı beldelere hava ve topçu atışlarıyla saldırılar düzenledi. Cezaevleri ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Bundan böyle hükümlüler TİGEM işletmelerinde istihdam edilecek. Son yağışlar Kars'ta da barajı doldurdu. Kars barajı %100 doluluk oranına ulaşırken kontrollü su tahliyesine başlanacağı duyuruldu. Benzine yarından itibaren indirim geliyor. Litre fiyatının İstanbul'da 63,78 liraya, Ankara'da 64,75, İzmir'de ise 65,03 liraya düşmesi bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

canım dinleyicilerim. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat'ta geldik ikinci saatin ilk şarkılarına. Güzel bir gün sizi bekliyor. Günlük güneşlik bugün. Çok özlediğiniz, çok beklediğiniz bu havanın akşamı bile olsa değerlendirin. Ama parklarda koşun, deniz kenarında oturun, yoksa tarlaya bakan güzel bir alandan etrafı seyredin. Ama keyfinizi bugün mutlaka yerine getirecek bir şeyler yapın. Çünkü biz gerçekten baharı da, yazı da, sıcak havayı da, sıcak havanın bize hissettirdiklerini de çok özledik.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Her şeyim var annem.

0: annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 11.999 lira.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto
2: Ekspertiz. Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.

sene Mayıs ayı deyince Kurban Bayramı geliyor akla. Kurbanlıklarla ortaklıklar, el sıkışmalar, pazarlıklar devam ediyor. Kılık, kıyafet, aksesuar bakılıyor. Hem hava güzel hem önümüz bayram. Peki bayram tatili öncesi bazı otobüs firmaları bilet fiyatlarına zam yaptı. Bunu biliyor muydunuz? Aman zamanında biletlerinizi alın, yer kalmamazlıkta siz de zorda ve mağduriyet içerisinde olmayın.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
5: Bunu?
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: değil.
1: Hani ben bazen bazı haberleri özellikle ay iyi diyorum arkadaşlar, iyi bir haber var diyorum, beni duygulandırdı diyorum. Ben yine gözlerim pıt, gözyaşım pıt, Antalya'da nesli tükenen tehlikesi altındaki karetta karetta yavrularının denize daha güvenli ulaşabilmesi için sahil aydınlatmaları kırmızı LED'e dönüştürülmüş. Üşenmedim, baktım fotoğraf ve videolarını izledim. Gerçekten onlar rahat etsin diye kırmızı LED'lerde ortalık aydınlatılmış. Seviyorum Antalya'yı ya. Bir kez daha selam ve sevgiler Antalya'da bizi dinleyenlere.

gelin bugün veda edelim. Yarın cuma günü, haftanın son iş gününde tekrar birlikte olalım. Saat 12'de buluşalım. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın efendim. Birazdan Utku ile İstekler mikrofon başında olacak. Hoşçakalın.

0: yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı.

0: Esnaf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Mayıs 1824. İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: gelişmeleri paylaşıyorum. Savurma sanayi adına pek çok ürünün ilk kez görücüye çıktığı Saha 2026 fuarı 3. gününde. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün sergileniyor. Fuar 9 Mayıs'ta halkın ziyaretine de açılacak. 20 milyar liralık suç ağı deşifre edildi. Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla kırmızı bültenle aranan ve Bosna Hersek'te yakalanan, sistemin altyapısını kurup yöneten şüpheli M.O.B. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tutuklandı. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. ÖSYM, Türkçe düzeyini ölçen ilk uygulama olan elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavını EYDTS'yi uygulamaya geçiriyor. EYDTS'ye girişe kadarların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Bayram tatili 9 gün oldu, oteller şimdiden doldu. Bodrum'da bayram için otellerdeki doluluk oranı şimdiden %85 seviyelerine yükseldi. Beklenti ise 9 günlük bayram tatilinde otellerin tamamen dolması. İlk yasak haberi geldi. Antalya'da 1 Mayıs 31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı. UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler bugün belli olacak. Alman temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı Türkiye saatiyle 22'de konuk edecek. Diğer yarı final rövanşındaysa İngiliz ekipleri Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteğin yeter.
2: Selamlar, sevgiler, güzel insanlar. Nasılsınız? Şöyle bir bakayım, maşallah iyisiniz. Keyifler güzel, moraller güzel. O zaman şarkılar bize eşlik edecek. En güzel şey şarkılar. Bizi ortak bir noktada buluşturuyor. Nasıl demişler? Şöyle bir slogan yapalım kendi kendimize. Mikrofonda sesimiz, alemde izimiz var. Yine sizlerin o güzel mesajları var ekranda, görüyorum. Bir kez daha teşekkür ederim ilginize, içtenliğinize. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Güzel bir 3 saat sizleri bekliyor. Yayınımızda yine her zaman olduğu gibi şarkılar, yine ruha hitap edecek en güzel sözler. Frekanslar farklı olsa da gönlümüz bir, şarkılarımız ortak. Her şarkının ayrı bir hikayesi olacak. Yine her şarkının kendince bir yaşanmış hikayesi olacak. Ama her dinleyicimizin de ayrı bir anlamı olacak. Göndermiş olduğu mesajlarla, dinleteceğimiz şarkılarla birlikte. Evet, şöyle bir herkes yaklaşsın bakalım radyosunun yanına. Bakalım kimler nerelerden dinliyor. Öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. Aramıza yeni katılanlar, bize daha önce hiç yazmayanlar. Yapmanız gereken tek şey, bana ulaşmanız. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Aramıza yeni katılanlar, bizimle bu alemde yeni tanışan dostlar, sizleri de bekliyorum. 505-188-30-0 mesaj attığımız WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte yine her daim olduğu gibi Instagram'da son bir video paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa eğer bakabilirler. Takip etmeyenler varsa takip etsinler, rica edelim. Instagram'da Radyo Turkuaz, yine Instagram'da Utku'yla istekler, X'de Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese sağlıklı, herkese mutlu, güzel bir gün diliyorum. Şarkılar konuşacak, yine duygulara tercüman olacak ama her zaman olduğu gibi gönlümüze hitap edecek en güzel şarkılar.

KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar...

0: Herkes. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Reklam.

Maşallah, vallahi bugün herkesin ağzından bal damlıyor. Gündüzün en samimi sesi diyor kulaklarımızda, daha ne isteriz demiş sevgili Mehmet. Çok teşekkür ederim. Yani bu samimiyet içtenliğimizden geliyor. Burada yüreğimizi, kalbimizi bırakıyoruz burada mikserin üzerine. Oradan konuşuyoruz. Yani sadece ağzımız hareket ediyor. İçeriden başka bir duyguyla size sesleniyoruz çünkü. Ali ile başlayalım. Kahramanmaraş'a selam olsun. Güzel dostlarımız için bir şarkım var. Selam can dost diyor Elvan Almanya'dan. Selam olsun sana ve güzel ailene, sevgiler selamlar. Ben de diyor kahvemi yaptım ve sizi dinliyorum diyor Özgül göndermiş olduğu mesajında. Afiyet olsun, selam olsun size. Kahve de güzel gözüküyor. Şöyle bakıyorum Türk kahvesine, evet aynı benim gibi. Soda limon değil mi? Bir de yanında Türk kahvesi harika gider, afiyet olsun. Rize'den selam olsun diyor Muhsin Bey. Özellikle Ekşioğlu konağındaki arkadaşlarla beraber dinliyoruz sizi. Selam olsun. Güzel çayım var. Kahvaltı masası. Karşıda masmavi bir deniz, Karadeniz. Sağlık, sıhhat diliyorum size. Yozgat'tan Şehriban ev hanımıyım diyor. Birinci sınıfa giden oğlum Ege için ve eşim Ekrem için gelsin demişler gönderdikleri mesajlarda. Peki. Şimdi her şeyi bir kenara bırakalım. En güzel şarkıları kulak verelim. Biraz daha hareketlendirelim mekan, ne dersiniz? Tabii şu anda yolda dinleyen dostlarımız var. Trafikte dinleyen dostlarımız var. İş yerinde özellikle bir yandan böyle işiyle ilgilenip bir yandan da günün stresine karşı onlara bir güzellik yapalım o zaman. Hazır mıyız? Hadi gelsin bu şarkımız. Ardından minicik bir araya gideceğiz. Aranın ardından da devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım dostlarımız nerelerde?

İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: yaşamımı nerede?
1: Harikasınız gerçekten, muhteşem. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Öncelikle bir mesaj attığımıza göz atalım. İyi yayınlar diliyorum. Eşimle birlikte sizden bir şarkı istiyoruz demiş Nihal Yılmaz. Peki, Yılmaz ailesine sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizler için gelecek. İyi yayınlar güzel insanlar, nasılsınız diyor. Her şey gönlünüzce olsun demiş Hatice. Buyurun beraber olsun diyor. O da sobasının başında böreğini yapmış, çayını demlemiş, bizi dinliyor. Bereketli olsun kardeşimize. İskenderun'dan Elif ben. Eşim için bir şarkı istiyorum. İlk defa yazıyorum ve severek dinliyorum sizleri demiş. Elif sen de hoş geldin aramıza. Her şey gönlünce olsun senin de. Hayri hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Canım eşim Yasemin için sizin aracınızla selam göndermek istiyorum diyor. İyi ki varsınız diyerek duygularını paylaşmış. İyi ki varsın canım diyor o da sevgili eşine. Mehmet yolda gelirken rastgele açtım diyor. Samimiyetinizi istinaden yazdım diyor. Yeni açanlar yeni olanlar deyince demiş. Direkt üstüme alındım, eyvallah. Sevgili Mehmet. Mardin sporumuza birincilik yolunda cumartesi günü Diyarbakır'da oynayacak olan final mücadelesine başarılar diliyoruz demiş. Mehmet Ali Karagöz. İzmir Menemen'den yazmış. Vallahi bir Mardin spor maçına gitmek isterim. Babamlar anlatırdı böyle. Sahaya çiğ köfte falan atıyorlarmış. Ama çok eskiden. Hakeme kızınca direkt çiğ köfteye bağlıyorlarmış işi. Bakalım kimler var başka? Yeşim İzmir'den sevgiler. Teşekkür ederim. Merhabalar, Senet Arşiv ekibi olarak arkadaşlarıma bir şarkı istiyorum demiş. Merve Kaya göndermiş olduğu mesajında. Bu güzel şarkı da sana ve ekip arkadaşlarına armağan olsun. O kadar yoğun ki mesajlar, maşallah vallahi harikasınız. Vallahi diyor bir dostumuz, sen varsan diyor moralimiz yerinde. Eyvallah, sağ olun. Harikasınız. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım kimler bizimle birlikte ve nerelerden dinliyorlar. Aramız yeni katılanlar özellikle, sizler de buyurun. Çekinmeyin, burası sizin radyonuz.

0: Adlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Anne.
3: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fuck ya, Hausgeräte.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: İşini büyütenlerin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro komtele.

0: her gün tatil.
1: Düşünmesi bile güzel, öyle değil mi? Şöyle baktığın zaman sahilde uyanıyorsun, böyle gözünü açıyorsun. Rüzgar sesi, hafiften martılar falan, böyle dalga sesleri, harika bir duygu. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyor bizi. Hazal, Mersin'deyim şu anda diyor. İzmir'e dönüş yolunda Hazal için ve bütün sevdikleri için. Meltem, o da bizi dinliyor. Gülistan Anne ile beraber. Gülistan annemize buradan sevgiler, selamlar olsun. Sağlık, sıhhat diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel insanlar. Ayrıca Kürşat, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim sana ve sevdiklerine. Emine ben, bir şarkı da bana demiş. Eskilerde olursa seviniriz demişler. Eski diyecekseniz o zaman. Akan sular duruyor. Eskici diye bir şarkı vardı, bilir misiniz? Çekinme eskici, içeri buyur. Burada bir aşkın eseri uyur diye bir şarkı vardı. Ceren, o da bizi dinliyor. Damar tarafım da ağır basar bu arada. Yayınlar yazamıyorum ama demiş, radyom bozulmuştu. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Merak etmeyin diyor, niye yazamadığımı düşünmeyin demiş. Her zaman kalbimiz sizlerle beraber. Hatay Serin Yoldan Selva ben. Şu an babamızla kahve içiyoruz. Emire, Semire ve Elif'e demişler. Peki ne kadar güzel. Kahveli olmuş, selam olsun size de güzel insanlar. Batman'dan bir başka dostumuz var. Göçmen kızı ben diyor. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine de armağanımız olsun. Fatma Kılıç. Birlikte çalıştığım Buket ve Şule için gelsin diyor. Peki bu şarkıda sizlere armağan olsun. Sever misiniz bu şarkıyı? Güzel bir Ferdi Özben şarkısı. Sizlere de hediyem olsun. Hemen ardından Çağlayan hocam, o da şu anda bize kulak vermiş. Sevgiler, selamlar size de. Hemen ardından sevgili Hakan. Her daim dinlemedeyim demiş. Hakan sağ olasın. İyi ki sen de oradasın kardeşim.

karşılaştırsın. En güzel, en güzel, en anlamlı temenni budur zaten, öyle değil mi? Yeter ki insanın yüreğinde güzellik olsun, o güzelliğe de karşılık olsun. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyorlar bizi. Gözde İskenderun'dan oğlum Baybars'la sizi dinliyoruz diye. İzmir Kiraz'da oturan kuzenimiz Nuray ve minik prenses İlayda için Allah bağışlasın. Selam olsun sizlere de. Adem, Ceylan Pınar'dan sana ve bütün çalışma arkadaşlarına. Tülay Ankara'dan, ben de demiş Çanakkale merkezden dinliyorum ama bizim arkadaşlar da sizin telefonu taşımamışlar. Ankara gözüküyor burada. Tamam o zaman ben düzeltirim buradan, bir yanlışlığa yeniden mahal vermeyelim. Çanakkale'de nasıl durumlar? Eminim ki harikadır, selam olsun. Çanakkale'de, Balıkesir'de dinleyen o kadar güzel dostlarımız var ki. Sakarya'dan Özgüven abime selamlar. Severek dinliyoruz demiş. Sevgili Berat, çok teşekkür ederim. Aslı'nın mesajı var. İki haftadır dinleyemiyordum sizi demiş Aslı. Sen de aramıza hoş geldin. Sana ve sevdiklerine armağanım olsun. Murat'ın sesli bir mesajı var. Sevgili Murat, şu anda dinleyemiyorum ama senin de kulakların çınlasın. Sana ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Peki. Devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz. O zaman gelsin şarkımız.

0: Şoto Expertiz.
1: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: Anne!
4: Anne!
5: Anne!
6: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
7: Fakir, Hausgeräte.

0: sistem teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 7 Mayıs 1824. İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

en güzel şey nedir biliyor musunuz dostlar? Her şarkının farklı bir etkisi var insanların gönlünde. Her dinleyenin de farklı bir hal bıraktırıyor. Çünkü güzelleştiriyor insanın gönlünü, yüreğini. Yani o yüzden doğru şarkıları doğru zamanda dile getirmek çok çok önemli, çok kıymetli benim için. En güzel şey bu zaten. Adresine teslim dedikleri olay da buradan geliyor. Abicim iyi yayınlar, Rize'den dinliyorum seni. Can dostum, güzel insan, Ayloş'umla birlikte kahve içiyoruz. İçerken de sizi dinliyoruz. Günümüz sizinle güzel diyor. Bize de güzel bir şarkı hediye edersen seviniriz diyor. Bugün yaz geliyorum, bekleyin beni diyor resmen diyor. Hava sıcak burada. Rize'de kulak veren dostlara da selam olsun. İstanbul'da da gayet güzel bir hava var bugün. Gerçekten. Sabah pişman oldum güneş gözlüğümü almadığıma. 21 derecelik bir sıcaklık var İstanbul'da şu anda. Yaklaşık olarak yarın da 23. Sadece cumartesi günü hafif bir yağmur gözüküyor. Ama yine pazar günü gayet güzel bir şekilde ilerleyecek. Ta ki haftaya çarşamba kadar yağmur gözüküyor ondan sonra da. Neyse, yüreğimizdeki, gönlümüzdeki havamız güzel olsun. Önemli olan bu zaten. Ayşe Ay, Antalya'dan dinliyorum sizi. Özellikle sizi dinliyoruz demiş. Sayın Gökhan Kökçü ve ekibine armağan olsun. Turizm şirketinde çalışan arkadaşlarımıza da kolaylıklar. İzmir Ulucak'tan iş arkadaşlarım Nagihan ve Ayşe için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Melis, kolay gelsin. Siz de kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Devam ediyoruz. Bu saati kapatıyoruz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Savurma sanayi adına pek çok ürünün ilk kez görücüye çıktığı Saha 2026 fuarı 3. gününde. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün sergileniyor. Fuar 9 Mayıs'ta halkın ziyaretine de açılacak. 20 milyar liralık suç ağı deşifre edildi. Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla kırmızı bültenle aranan ve Bosna Hersek'te yakalanan, sistemin altyapısını kurup yöneten şüpheli M.O.B. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tutuklandı. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. İran, iki tarafın bir anlaşmaya yakın olabileceğine dair haberlerin ardından savaşı sona erdirmeye yönelik ABD teklifinin hala değerlendirildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitime yönelimin arttığını belirterek yeni dönemde oranların %43'e ulaştığını söyledi. Benzine yarından itibaren indirim geliyor. Litre fiyatının İstanbul'da 63,78 liraya, Ankara'da 64,75, İzmir'de ise 65,03 liraya düşmesi bekleniyor. ABD'nin Pensilvanya eyaleti popüler yapay zeka platformu Karakter AI'ın arkasındaki şirket olan Karakter Technologies'e karşı hukuk mücadelesi başlattı. Platformdaki sohbet botlarının kendilerini lisanslı doktorlar gibi tanıttığı ve kullanıcıları yanılttığı iddia edildi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

İkinci saatimizdeyiz. Nasılsınız? Şöyle bir bakalım. Maşallah iyi gözüküyorsunuz. Aramızda yeni katılanlar var mı? Buyurun sizleri de beklerim. Bakalım nerelerde dostlarımız. Çok güzel bir nostalji oldu diyor Emine Hanım. Az önce 40 dakika önce falan dinletmiştim galiba, değil mi? Daha düşünün ki yeni geldik o mesajlara. Selamlar olsun. Neriman ben. Sıradaki şarkı sizlere de hediyem olsun. Selam olsun Neriman Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Hülya İzmir'den dinliyor. Bizden de sizlere selam olsun. Cemile İzmir'den. Gönlümün efendisi olan biricik eşim armağanım olsun. Zafer Demirhan Siirt'ten selamlar, iyi yayınlar. Bir başka dostumuz var. Mersin'den dinliyorum. Canım kankam Yonca için gelsin demiş. Neriman göndermiş olduğu mesajda. Arabada dinliyorum sizi. Çok sevdiğim eşime, kızıma, aynı zamanda bütün sevdiklerime ve Fatıma İsa seni seviyoruz diyor Hatice göndermiş olduğu mesajında. İstanbul'dan Durak ailesine de sevgiler, selamlar. Ayşenur, en sevdiğim günden sesleniyorum size. Harika bir an yaşadım diyor. Hayatın kıymetini biliyorum diyor. Sıradaki şarkı da o zaman sizlere hediyem olsun. Kabul edin, keyifle dinleyin. Sakarya'dan Berat ve Özgüven abisine bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar. Güzel insanlar peki. Devam ediyoruz. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Atason gözünde, gözler üstünde.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı Tekno Club'a özel 20.999 lira.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR Gün'ün şarkısını sundu.
1: Günün şarkısının hemen ardından devam ediyoruz. Mersin'den Esat Bey ve Meryem Hanım'a selam olsun diyor. Sevgili Hasan, sana ve sevdiklerine hediyemdir. Erzurum'dan Cansu, eşimle birlikte Adem'le sizi dinliyoruz demiş. Selamlar olsun size de. Hatay'dan yazıyorum. Canım kızım Hatice Durak için sizden bir şarkı bekliyorum demiş. Şükran Aktaş hanımefendiye ve bütün sevdiklerine hediyem olsun.

Merhabalar, size Ankara'dan yazıyorum diyor Açelya. Kardeşim Uğur'la birlikte arabayı yıkarken dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı sizi dinleyen herkese aynı zamanda Zonguldaklar için gelsin diyor. Göndermiş olduğu mesajında Açelya, peki sizlere de kolaylıklar diliyorum. İzmir'den selamlar, Esra ben. Sıradaki şarkı sizlere de hediyemdir. Fatma Kahramanmaraş'tan, sessiz bir dinleyeceğim ama demiş, sizden bir şarkı bekliyorum. Siz de kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Ayhan Samsun'dan, şarkı seçimleriniz güzel diyor, tebrik ediyorum, sağ olasın, çok teşekkürler. Meryem'in mesajı var, yaz temizliği yapıyorum bugün ama çok güzel diyor, baharın gelişiyle ilgili bir söz bırakmak istiyorum. Çiçek açmaya cesaret eden her tomurcuk dünyanın bir mucizesidir. Benim için de bir şarkı çalarsanız sevinirim diyor, göndermiş olduğu mesajında. Peki, devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Hadi ufak bir içtima alalım, bakalım dostlarımız nerelerde.

Can kenarım. Antakya'dan Abdullah ben. Sıradaki şarkı sana ve Buray'a armağan olsun. Tülay'ın mesajı var. Giresun'dan sevgiler Utku Bey diyor. İnanç ve Kıvanç'ın da sana selamları var. Öpüyorum gözlerinden. Sana ve güzel ailene, Dursun amcaya, Saniye annemize ve bütün sevdiklerinize armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Hamza Zonguldak'tan dinliyor. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerin için. Tuğba'nın mesajı var. Gaziantep'ten çocuklarımla dinliyorum sizi. Bizim için de bir şarkı tabii ki. Bozbağlar, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri, Diyarbakır'dan Yüksel öğretmen. Selam olsun size. Size ve bütün eğitim camiasına, miniklerimize de sevgiler, selamlar olsun. Bozbağlar, Hayder, Akan, doğru mudur? İnşallah doğru söyledim. Sizlere de selamlar, sevgiler. Hayırlı yayınlar. Dün diyor dinleyemedik, çekmedi diyor. Size de armağanım olsun Hülya Hanım. O zaman bugün radyonuzun başındasınız, öyle mi? Sevgiler, selamlar olsun size ve güzel ailenize. Peki, devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Ufak ufak yoklamalar da var. Sağ olsun ilk kez dinleyen dostlarımız var, daimi dostlarımız var. Yine herkes yürekten gönülden eşlik ediyor bize. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Parties.
1: 안내.
2: 안내.
3: 아이 kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fuck you, Hausgeräte. Pilot Garaj.
5: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Anneler günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler gününde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te.
6: İdefix bilgilendirdi.

Cengiz İmran, Cengiz abinin kulaklarını çınlatalım. Yıllar öncesinde dinletmiştik size bu şarkıyı. Yıllar sonra Semih Cenk yorumuyla dile geldi. Peki. Alperen 7 yaşındayım diyor. Selam olsun sana. Allah zihin açıklığı versin Alperen ve bütün sevdiklerin için. Burak'ın mesajı var Bursa'dan. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Müsait olduğunuzda diyor. Fikrimin ince gülünü çalma imkanınız olursa sevinirim demiş. İnşallah diyelim. Selam olsun size güzel insanlar. Pınar'ın mesajı var. Utkucuğum diyor. Evin temizliğinden kaçtık diyor. Zuzu'yla kendimizi dışarıya attık diyor. Oturduk çayımızı kahvemizi içiyoruz diyor. Etrafımızdaki bizi çekemeyenlere armağan olsun demiş. Göndermiş olduğu mesajdan. Elif Bursa'dan. Valla inşallah iyisinizdir diyor. İşten gelir gelmez diyor. İlk işim radyoyu açıp dinlemek oluyor. Sıradaki şarkım da sizlere hediyedir. Elif için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Arzu'nun mesajı var. Arzu Bursa'dan. Bugün doğum günüm diyor. Nice mutlu yıllara Arzu. Her şey gönlünce olsun. Ailenle sevdiklerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bugün doğan herkesine bir kez daha doğum günü kutlu olsun. Kemal babayla beraber yola devam demiş. Eyvallah sevgili Veli ve orada dinleyen bütün dostlarımıza da selam olsun. Gaziantep'ten dinliyorum. Adım Ela, benim için de bir şarkı çalarsanız sevinirim diyor. Sevgili kardeşimiz göndermiş olduğu mesajda. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Gül Nihal hoş geldin diyor. İyi yayınlar, sevgiler, selamlar olsun size. Serpil Coşar, Osmaniye'den gelen kızlarım için sizden bir şarkı istiyorum. Onları çok seviyorum, çok özlemişim diyor. Gözünüz aydın. Çaylarda, kahvelerde hazır. Siz hangisini alırsınız demiş. Benimki sade olsun. Teşekkür ederim.

Nermin'in mesajı var. Nermin için ve sevdikleri için. Melek Sakarya'dan kucak dolusu selamlar. Firuze'ye iyi yayınlar dileğinde bulunmuş. İzmir'den Tülay ve Sibel, bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Kürşat'ın mesajı var. Dede olacak kadar daha henüz o yaşa ermedim. Sana da armağan olsun Kürşat. Yasemin Mardin'den, bugün kuzenim Sinem Dinçel'in doğum günü. Mardin'den selamlar olsun diyor. Nida için ve bütün sevdiklerine de hediyem olsun. Dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz, ben buradayım dostlar. Neredeyse programın bir yarısını daha geçtik.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Kızım, ne gerek vardı?
2: Günü.
1: Oğlum, niye zahmet ettin?
2: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.

0: Güzel hayat.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 7 Mayıs 1824. İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

Rotamız belli artık, yavaş yavaş son saate doğru taşıyacağız programımızı. Serkan aleykümselam, bugün doğum günüm diyor. Seninki de galiba diyor 10 Mayıs'ta. 10 Mayıs ama pazara geliyor benim. Şimdiden kutlayanlar var, bir kez daha teşekkür ederim, sağ olsunlar. Fazla dile getirmek istemiyorum bu doğum günü muhabbetini ama. Tabii bizimki de az kaldı. Pazara denk geliyor. Şeniz Almanya'dan selamlar olsun diyor. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Sedat Şanlıurfa'dan eşim Aylin için gelsin diyor. Bugün ne çok fikrimin ince gülü istendi. Peki birazdan dinleteyim o zaman, olur mu? Antakya'dan Nurhan ben. Sıradaki şarkı diyor ablama, çocuklarıma ve dinleyen herkese armağan olsun. Selam olsun size. Şüheda'nın mesajı. Annem ve babama armağan etmek istiyorum. İyi ki varlar diyor. Bütün dinleyenlere Aydın'dan selamlar, sevgiler. Emre Fel'den Naçar'ı dinleteceğim şöyle, daha haberin olsun. Şöyle bakıyorum. Son saatimiz içerisinde sana ve güzel ailene armağan olsun. Funda'nın mesajı var. Kırşehir'den Funda komşum Ayşe ve

yeter. Yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter, boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Savunma sanayi adına pek çok ürünün ilk kez görücüye çıktığı Saha 2026 fuarı 3. gününde. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün sergileniyor. Fuar 9 Mayıs'ta halkın ziyaretine de açılacak. 20 milyar liralık suç ağı deşifre edildi. Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla kırmızı bültenle aranan ve Bosna Hersek'te yakalanan sistemin altyapısını kurup yöneten şüpheli MOB, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tutuklandı. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev sürelerinin dolması üzerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Muttaz seçildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin iş ve aile yaşamının uyumu bültenini yayımladı. Türkiye'de geçen yıl 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin %43,1'ini bakım sorumluluğu taşıyanlar oluşturdu. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü ve insani yardımla ilaç girişini kısıtladığı Gazze şeridinde hayati öneme sahip ilaçların %47'sinin tükendiği bildirildi. Benzine yarından itibaren indirim geliyor. Litre fiyatının İstanbul'da 63,78 liraya, Ankara'da 64,75 liraya, İzmir'de ise 65,03 liraya düşmesi bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz

Evet, artık son saatteyiz. Program başında bir slogan yapmıştım. Birçok dostumuz onu bana yazıyor. Bununla ilgili bir şeyler yapabilir misin diye. Mikrofonda sesimiz, alemde izimiz. Bir söyleyelim bakalım arkadaşlar, neler yapabilirler bununla ilgili. Zaten yaza doğru bir planlama yapıyoruz. Program tanıtımlarıyla ilgili, program jingle'larıyla ilgili bir şeyler yapacağız inşallah. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyorlar bizi. Sevgili dostum Fehmi, bütün Fenerbahçeliler için sizden bir şarkı istiyorum diyor sevgili Fehmi. Ve biricik ablam Kamile için selam olsun. Yoldasın galiba şu anda. Sevgiler, selamlar olsun sana da. Bir şarkıyla eşlik edeceğim. Merhabalar, biz fırsatımız olursa diyor İzmir'den Gülşah Özer oğlu ve eşi Mustafa için ve doğacak bebekleri için sağlıklı ve mutluluk içinde olması dualarıyla diyor. Özellikle bütün hamile kardeşlerimize de gelsin diyor. Allah tez zamanda kucaklarını almayı nasip etsin demiş Hülya Hanım. Selam olsun sizlere de, amin diyorum. Merhabalar, sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili Barış, sana ve sevdiklerine. İstanbul'dan Esra Türkkan. Şu anda dinliyorum sizi ve yeni dinlemeye başladım diyor. Çok teşekkür ederim, selam olsun. Özellikle bütün yakınlarıma ve 3 yıldır benimle görüşmek istemeyen 4 evladıma armağan ediyorum diyor. Mümkünse diyor sizden bir şarkı istiyorum. Bütün annelerim ve anne adaylarının da anneler gününü şimdiden kutlarım demiş. Göndermiş olduğu mesajında Esra Hanım. Her şey gönlünüzce olsun sizinle. Hakkınızda hayırlısı neyse olsun. Ben böyle pek aile konularına girmiyorum.

Bilmiyorum, yorum da yapmıyorum. Her şey olacağına varır. Siz gönlünüzü ferah tutun diyelim. Sadece bu şekilde. Anlatabildim mi? Çok özlemiştik Baha'nın yepyeni şarkılarını. Tan'la da harika bir düete imza attılar. Baha ve Tan düetiyle sizleri buluşturacağım. Yepyeni bir çalışma. Unuttum isimli şarkısı. Dinleyeceğiz. Ardından kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından bir Fikrimin ince gülü yapalım. Ardından da devam edelim. Ne dersiniz? 505-188-30-00 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Beşiktaş hayran.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Dolandırıcılar anneler gününü de fırsata çevirdi. Kurumsal markaların internet sitelerini taklit eden sahtekarlar 50 bin lira hediye çeki kazandınız vaadiyle vatandaşların banka hesaplarını boşaltıyor. Uzmanlar sosyal medya reklamları ve WhatsApp mesajları üzerinden gelen linklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Nurcan'ın mesajı var. Sıradaki şarkım sizlere ve sevdiklerinize armağanım olsun. Mardin'in Nusaybin'den yazıyorum diyor. Severek dinliyoruz, araç kullanıyorum. Sizden bir şarkı istiyorum. Nusaybin'de bulunan özellikle Sıraç Usta'ya armağan olsun. Ve Mardinli Usta'ya da sevgiler, selamlar olsun diyor. Sevgili Süleyman Nusaybinli kardeşimize sevgiler. Eylül, annem Bahadegül Çetinel'in bugün doğum günü diyor. Göndermiş olduğu mesajında. Nice güzel yıllara diyelim, her şey gönlünüzce olsun. Rabia Diyarbakır'dan Samsun'da olan kardeşime buradan selam etmek istiyorum. Bugün doğum günü diyor. İyi ki doğdun Şule. Kardeşim Şule için armağanımız olsun. Bugün doğan herkese de sağlıklı, huzurlu, hayırlı bir ömür diliyorum. Sevgili Rabia için ve Şule için. Merhabalar, iyi yayınlar. Yusuf ben, İskenderun'dan. Selam olsun sana da. Harun Siirt'ten. Kuzenim Ela için gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar peki. Sibelcan istekleri vardı. Sibelcan yorumuyla buluşturacağım sizi. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız son yarım saati ufak bir içtima alalım. Bakalım şu anda sesimizi kimler duyuyor ve kimler nerelerden dinliyor bizi.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine

0: İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Son 23 dakika. Merhabalar, iyi yayınlar. İskenderun'dan selamlar. Ömer Burak Çolak sana ve İskenderun'da kulak veren dostlara armağan olsun. Hüseyin'in mesajı var. Kırklareli 5. Asya Ceza Mahkemesi olarak Özlem, Nur, Can, Ahmet, Hüseyin, Kubilay sizi dinliyoruz demişler. Yoklamada yok, yazılmayalım demiş. Teşekkür ederim. Selam olsun size de sevgili dostlar. Bir şarkıyla eşlik edeceğim. Leyla Sakarya'dan, yine iş yerindeyim. Siz olmadan vakit geçmiyor diyor. Birkaç yıldır dinliyorum sizi. Benim için de bir şarkı sevdiğim adam İsa için gelsin diyor. Yalnız Tan'dan bir şarkı dinletmiştim. Sizlere de hediyem olsun. Kolay gelsin. İstanbul Sultanbeyli'den yazıyorum.

Berat, sana ve sevdiklerine hediyemdir. Birazdan dinleteceğim şarkı. Devam edelim o zaman Utku ile isteklere. Bir oyuncak gibi diyelim mi? Güllü ablamızı rahmetle analım. Ama yıllar sonra dile geldi Aleyna Tilki yorumuyla. Hemen ardından artık yavaş yavaş programı toparlamaya geçeceğiz Radyo Turkuaz'da. Son mesajları birazdan dile getireceğim. 505-188-30-0 mesaj attı.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

Bir nefes kadar kısa olan 3 saatin de sonuna geliyoruz artık. Son olarak İzmir Torbalı'dan Zuhal Karasu. Sıradaki şarkı sizlere darmağın olsun. Eşim Sedat Karasu için demiş. Çok güzel şarkılar seçiyorsunuz demiş. Yani program başına söyledim ya, bunlar bizim şarkılarımız. Yüreğimizden kopan şarkılar. Yelda'nın mesajı var. Merhabalar. Kızım İlknur ve Milena için Hatay'dan dinliyoruz sizi demişler. Selam olsun size de. Son şarkılar hazır. Size ve güzel ailenize. Ayşe Ankara'dan çok teşekkür ederim. Doğum günümüzü şimdiden kutlamışlar. Sağ olun, eksik olmayın. Sağlıklı, huzurlu, nice yıllar nasip etsin demiş. Hep beraber inşallah. Selamlar, sevgiler size de. Fatma Karakaya, Aydın Germencik'ten selamlar olsun diyorlar. Son şarkılarım da hazır. Sizlere ve sevdiklerinize armağandır. Keyifle dinleyin, olur mu? Evet, ben artık yavaş yavaş müsaademi isteyeceğim sizlerden. İlginize, iştenliğinize sonsuz teşekkürler. Sağ olun, eksik olmayın. Yine her daim olduğu gibi yalnız bırakmadınız. Bulunmuş olduğunuz mekanlarda. Kimine aracında eşlik etti, kimine evinde, kimine belki de adını bilmediğimiz bir yerden duygularınıza tercüman olabildiysem ne mutlu bana. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte güzel bir cuma günde saat 14'te kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle.

Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600 5G 512 GB akıllı telefon

Veni vidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Veni vidi göz.

1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Savunma sanayi adına pek çok ürünün ilk kez görücüye çıktığı Saha 2026 fuarı 3. gününde. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün sergileniyor. Fuar 9 Mayıs'ta halkın ziyaretine de açılacak. 20 milyar liralık suç ağı deşifre edildi. Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla kırmızı bültenle aranan ve Bosna Hersek'te yakalanan sistemin altyapısını kurup yöneten şüpheli M.O.B. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tutuklandı. Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.628'e ulaştı. Yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağışlı hava etkisini hissettirecek. Hava sıcaklıkları pazardan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş, dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor açıklamasını yaptı. Yazın yaklaşmasıyla orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bazı kentlerde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Kocaeli'de ormanlık alanlara girişlere 15 Mayıs 1 Kasım'da izin verilmeyecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Gibi.
1: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
2: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler, Utku'ya teşekkürler. Nöbeti devralıyoruz, saat tam 8'e kadar buradayız. Akşam yolculuğu başlıyor, çocuklar okuldan alındı, eve doğru gidiliyor. İş yerlerinden çıkışlar, servis araçlarına binişler ve tabii mesaide olanlar, yurt dışında beni dinleyenler, binlerce radyo sever şu anda... Hop Dedik Show'da, Radyo Turkuaz'da buluşuyorlar. Herkese teşekkürler. Akşam

0: mesaj. Benim can dostum sevgili Aydın'dan geldi.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Öpücükler Aydın'a. Yanında Abidin Bey var. Abidin Bey nasılsınız? İyi misiniz? Büyük futbolcu Abidin Bey. Ona da bir selam yollayalım. Bizim Aydın çok deli böyle hasta, halı saha meraklısıdır. Biz o alışkanlıkları bırakalı yıllar oldu. Artık bana halı saha maçı falan dedikleri zaman müthiş bir yorgunluk geliyor. Ay şimdi kim gidecek de topa vuracak da falan filan. Ama Aydın ve Aydın gibi bunu asla böyle ikinci plana atmayıp devam edenler var. Hatta onu da soralım aramızda. Klasik olarak her hafta maça giden var mı? 0505-188-30-0. Bir halı saha grubunuz mu var? Yoksa sonradan mı çağrılıyorsunuz? Halı sahada mevkiiniz nedir? Her hafta aksatmadan gidiyor musunuz? Nasıl oluyor bu işler? Yorgunluk hissediyor musunuz? Hissetmiyor musunuz? Bu halı saha olaylarını biraz konuşalım. Sesli mesaj bekliyorum. Bakalım kimler neler söyleyecek. Aydın gibi tutkulu olan her hafta maça giden kaç kişi var? Onları bir görelim bakalım. Halı sahada yengeden izin alıp gidenler başımızın tacı. Onları da şimdiden helal olsun diyelim. Reklam arası.
2: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: diyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
4: Digimax. Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Digimax.com.tr'de.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.

0: Sevgiler, saygılar. Hoş geldiniz. Sizler için mikrofon başındayım. Yoksa çoktan emekli oldum aslında.
1: Aferin, aferin. Ben normal evladım. Çocuğum sen hep böyle mi
0: kalıyorsun? Öyle ama öyle. Vatandaşın morale de ihtiyacı var. Sizler için mikrofondayım.
2: Teşekkür ederim.
0: Optedik iyi yayınlar. Aydın'dan selamlar Yeşim. Akşam Oğuzhan Koç konseri var. Gitmek için Kültür Yolu Festivali konserleri değil mi onlar? O zaman size şimdiden iyi yolculuklar, iyi eğlenceler dileklerimizi iletelim Aydın'a. Aydın deyince bizim sevgili dostum Aydın, onun ekipleri futbol ekibinde saymış. Eski profesör var, futbolcular var diyor. Bülent Alkılıçlar. Bülent abiyle ancak ismen biliyorum. Tanışmak fırsatı olmadı. Kemal Beyler, Şenol Fidanlar. Oo, eskilerden bunlar ama ya. Değil mi? Ya her hafta gidiyorsun Aydın ya. Nasıl tutturuyorsun onu vallahi bilmiyorum. Hani hiç mesela aklına gelmiyor mu sağlık sorunu olur, bir sıkıntı yaşarım falan diye. Enteresan. Peki. Buyurun, iyi akşamlar. Böyle bunu disiplin haline getirip halı sahaya gidenler var.
3: Futbol hayatım ta kendisidir.
0: Öyle mi?
3: Oynamadığım hafta kendimi daha çok yorgun hissediyorum. Yaş 41.
0: Allah Allah.
3: Saygılar, sevgiler.
0: Peki hanımların görüşü nedir?
4: İyi akşamlar Ayhan Bey.
0: Buyurun.
4: İskenderun'dan Nurcan ben.
0: Nurcan Hanım.
4: Eşim bir spor kulübüne üye.
0: Ha.
4: İsmi Veteranlar hatta. Yaşı 45.
0: Yaşı 45 veteranlar. Yani eski futbolculardan birisi o zaman değil mi? Veteran olduğuna göre.
4: Her hafta belli yerlerde, belli halı sahalarda, bazen şehir değişikliği de yapıyorlar. Gidiyor.
0: Oh, başka şehirlere de gidiyorlar.
5: Belki efendinin keyfi yerindedir.
0: Oh. Deplasman halı sahası. Tamam, devam edelim.
4: Normalde işe gidip gelince yemeğini yiyip kanepede uyuyan adam maç günü acayip bir enerjik oluyor.
0: Erkekler
4: daha
0: öyle de.
4: Daha dinç oluyor.
0: Erkekler
4: daha keyifli oluyor.
0: Öyle öyle öyle.
4: Yani bir topun peşinde 10-15 kişi koşunca ne zevk alıyorlar anlamıyorum aslında.
0: Ya keyifli oluyor da işte.
4: Ha, benden de izin falan almıyor. Gönlümde yok zaten gitmesin ama dinleyen
0: ama
4: de yok.
0: 45 yaşında adam evde seninle otursa daha ne yapacaksın? Boş ver sen de gitsin işte ya. Allah Allah, kadınların da bu görüşleri çok enteresan. Özge, 7 yaşındayım. Hem dinliyorum hem dersimi yaparım bir taraftan. Eyvallah, kolay gelsin Özge.
6: Ayhan Bey, iyi akşamlar.
0: Buyurun.
6: Kızım Ceren'i okuldan aldık, yine eve gidiyoruz.
0: Ha?
6: Belli bir saatten sonra halı sahada oynadığın zaman ertesi gün yataktan kalkamazsın vallahi. O yüzden bizi geçti artık bu işler.
0: Aynen, ben de öyle düşünüyorum.
7: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Aydın, duyuyorsun değil mi? Bak millet neler söylüyor vallahi. Bir reklam arası, hatta kısa bir reklam diyelim.
8: Bir reklam.

0: geldik bu şarkıyı. Radyolar ilk açıldığı zaman şarkıların sözlerinden de bir mana çıkarıp birilerine armağan gönderiyorduk. Leyla deyince de öyle. 90'lara gitti aklım. Adı Leyla olanlara gelsin. Tabii.
1: Yaşa ulan Arap. Bu aklınla fazla yaşamazsın.
0: Arap sen çok içme. İçince sapıtıyorsun diyor ya Kemal abi. Aynen. Şimdi İstanbul trafiği. Dostlar. Yoğunluk %76. Saat kaç? 17.24. Belli ki bugün yine çok zor saatler yaşanacak İstanbul trafiğinde. Gerçi İstanbullular tabii ki artık antrenmanlılar bu konuda ama bir taraftan da artık havalar da çok ısınmaya başladı. Gün de çok güneşli. Hafta sonu belki 1-2 gün yağmur ama önümüzdeki hafta yurdun büyük bölümünde artık güneşli hava. Mevsim normalleri geliyor.

bakalım. Yaz geldi hissediyoruz. Serdar Ortaçlı, Mortaçlı böyle şarkılar çalalım, enerjik olalım. Halil İbrahim Mersin'den Samsun yazıyor. Samsun'da mısın şu anda? Selamlar. Çeltik tarlaları filan. Ondan sonra şimdi buradan geçiyorum.

sene sonuna bakmak lazım daha var. Erken konuşmak çok makul değil. Rize İslampaşa Lütfullah. Gülçe Hanım futbolu bilmem ama yürüyüş harika. Afyon. Afyon burası. Ne güzel. İyi yürüyüşler. İstanbul'dayız. Ünal. 32 yaşındayım. 20 yıldır halı sahaya gidiyorum diyor. Kalanını okumayayım Ünal. Şimdi durup dururken ortalığı karıştırma. Allah Allah. Reklam arası tamam. Peki.

0: neler gibi hediyeleri pazaramada.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Perakende ustalarının mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner, pilot garaj şoka ekspertiz.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
5: Ödemek EasyCo demek.
6: Nissan'da bahar coşkusu.

Yerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona bayileri.

Nasılsınız, iyi miyiz? Instagram Radyo Turkuaz. Instagram Hop Dedik Ayhan. Dileyenler bizi sosyal medyadan da takip edebilirler. Dostlar, her gün biliyorsunuz saat 6 gibi günün konusunu sizlerin huzurlarına getiriyoruz. O andan itibaren yorumlarınız geliyor. Bir defa şahane yorumlar yapıyorsunuz. Benim dahi aklıma gelmeyecek güzel sözler, güzel espriler. Hepinize

kısa bir reklam arası vereceğiz. Hemen ardından hangi kenttesiniz, yol durumu nedir, sizlerden biraz yol durumu alalım. İstanbul dışından da trafik raporu alalım. 0505-188-30-0 sesli mesajlarınızı bekliyorum. Trafik raporu.

0: olduğu yer her zamanki gibi bu saatlerde 7'ye kadar, 7.30'a kadar Nilüfer Geliş ve Osman Gazi Giriş İstikameti. Tıkalı olsa da
1: tamam.
0: Bursa her zaman candır. Yeşil Bursa'dan selamlar Ayhan.
1: Eyvallah, biz de Yeşil Bursa'ya buradan bir selam yollayalım.

Giresun, iyi akşamlar. İzmir Foça'da eğitimde olan kızım var diyor. O da sizi dinliyor. Sultan, teşekkür ederiz. Ondan sonracığıma New York'a bir günaydın. Serin ve güneşli bir sabah New York'ta. Emel Hanım. Emel Hanım bizi her daim dinler. Ona da bir merhaba gönderelim. Dostlar, reklam arası vermeden evvel

0: Araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
2: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
3: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim.

0: annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600, 5G 512 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X10 Lite Bluetooth kulaklık hediye.
1: Tatlı değersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
0: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 7 Mayıs 1824. İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.

0: artık neyse bir şey getiriyor poşetin içerisinde. Fakat 1 lira bir boşluk kalıyor. Nakit veriyor karşı taraf. Üstünü verirken de 1 lirası çıkmıyor. 1 lirası var da motokurye onu vermiyor yani. O anlık vermiyor, ne bileyim. Ondan sonracığıma karşı taraf da diyor ki ya 1 lira daha vermen gerekiyor. Motokurye de bu duruma bozuluyor yani. Hani 1 liranın değeri şey mi kaldı artık yani? Onu alsan ne olur, almasan ne olur? Bir cık cık ediyor. Bakın bir dinleyin hatta. 1 lira daha olacaktı ama diyor.
1: Ha? Neyse tamam. 294 liraydı da.
2: Ne dedi?
0: 294 dedi. Evet. 1 lira daha vermesi gerekiyor. 295'e tamamlanacak. Kolay. Kolay gelsin diyor. Şimdi bakın motokurye söylenerek gidecek. Gidiyor.
1: 295 yapıyor. Hadi onu geçtim. Ha. Bak burada 294.79 yazıyor. 295 söyle.
0: Tamam. 1 lira yani çok ortada doğru. 1 liralık soğuk.
1: 1 TL ya 1 TL. 1.
0: Evet.
1: 1 TL.
0: Evet 1 TL dostlar, şimdi yorumlar ikiye ayrılmış. Kimisi diyor ki ya 1 TL'ye de istemeyi ver kuryeden, bahşiş olarak kalsın. Kimisi de diyor ki ya kardeşim niye istemeyeyim, o benim param diyor. Ortalık böyle bir durum. Siz nasıl davranıyorsunuz bu konularda? 1 TL 50 kuruş filan bir şeyler kaldığı zaman bunu geriye böyle istiyor musunuz? Yoksa neyse kardeşim sende kalsın diyenlerden misiniz? Kimisi de şöyle bir hesap yapmış. Diyor ki motokurye diyor günde diyor 30 tane servise çıksa diyor. Hepsinden 1 lira 1,5 lira kalsa o da sağlam para yapıyor diyor mesela. Böyle bir şey. Sizlerin yorumlarını merak ediyorum ben. 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. 1 lira bahşiş. Bahşiş midir değil midir? Olsun 1 lira da olsa ben paramı istiyorum, paranın üstünü, ya da bahşiş olarak bırakırım. Siz hangi taraftasınız onu merak ediyorum. Sesli mesaj yollayın, biraz konuşalım. Şimdi haber merkezindeyiz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Savurma sanayi adına pek çok ürünün ilk kez görücüye çıktığı Saha 2026 fuarı 3. gününde. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün sergileniyor. Fuar 9 Mayıs'ta halkın ziyaretine de açılacak. 20 milyar liralık suç ağı deşifre edildi. Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla kırmızı bültenle aranan ve Bosna Hersek'te yakalanan, sistemin altyapısını kurup yöneten şüpheli M.O.B. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tutuklandı. Türkiye'nin küresel yatırım üstüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. İran, iki tarafın bir anlaşmaya yakın olabileceğine dair haberlerin ardından savaşı sona erdirmeye yönelik ABD teklifinin hala değerlendirildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitime yönelimin arttığını belirterek yeni dönemde oranların %43'e ulaştığını söyledi. Benzine yarından itibaren indirim geliyor. Litre fiyatının İstanbul'da 63,78 liraya, Ankara'da 64,75, İzmir'de ise 65,03 liraya düşmesi bekleniyor. ÖSYM, Türkçe düzeyini ölçen ilk uygulama olan elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavını EYDTS'yi uygulamaya geçiriyor. EYDTS'ye girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler bugün belli olacak. Alman temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı Türkiye saatiyle 22'de konuk edecek. Diğer yarı final rövanşındaysa İngiliz ekipleri Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgiliye ısrağa basarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz

0: başladı. Yolla mesajı gelsin.
1: Geldi mesajlar. Dostlar, evimize bazen yemek siparişi veriyoruz. Motokuryeler geliyor. Ondan sonracığıma nakit ödeyen var. Kredi kartıyla ödeyen var. Bu beyefendi de nakit ödüyor. Kapısını açıyor. Motokurye veriyor yemeği. Ondan sonra para üstü veriyor. Motokurye geriye. 1 lira eksik kalıyor. Bu arada yemeği ısmarlayan kişi diyor ki az diyor 1 lira daha verecektin diyor. Motokurye de biraz bozuluyor açıkçası. Ondan sonracığıma veriyor. Ya 1 lira ya 1 lira diye söylenerek gidiyor yani sonuçta. Böyle bir durum var. Şimdi adamın hakkı yani 1 lira 1 lira isteyebilir kaldı diyor. Kim iste diyor ki ya 1 lira daha istedir bu saatten sonra 1 liranın kıymeti mi kaldı falan filan diye de var. Ben de sizlerin görüşlerini merak ettim. Siz ne yapıyorsunuz bu gibi durumlarda? Bahşişi bol mu bırakırsınız? Az mı bırakırsınız? Yoksa 1 lira dahi olsa...

0: yapmam diyenlerden misiniz?
1: Ayhan'cığım öncelikle selamünaleyküm. İyi akşamlar.
0: Aleykümselam, buyurun.
1: Ya şimdi 1 liranın bahşişi mi olur güzel kardeşim ya? Bahşiş vereceksen ver 100 lira 200 lira adama, bahşiş olsun. 1 lira kalmış, 2 lira kalmış, 50 kuruş kalmış. İsteme bunu da ya. Evet. Adam 30 tane servise gidiyormuş, 30 lira kalacakmış. Ne biçim paraymış? Ya 30 lira da ne ediyor ki? 30 liraya sakız bile etmiyor Ayhan'cığım.
0: Doğru, 30 liraya sakız bile
1: etmiyor. Yani o 1 lira istenmez ya, hoş değil.
0: Peki.
1: Seviyorum seni.
0: Abdurrahman, görüşürüz. Teşekkür ediyoruz.
2: Ayhan abi, İstanbul'dan dinleyicim ben, Yavuz.
0: Yavuzcuğum.
2: Hani 294 lira tuttuysa hesap, tahmin ediyorum 300 lira verdiyse karşısındaki adam.
0: Evet.
2: 6 liram yok dese bile gönderirim. Yani bu iyice edepsizlik olmuş diye düşünüyorum.
0: Evet.
2: Saygılar.
0: Peki ama genel manada adamın 1 lira isteme hakkı yok mu ya? 1 lira bahşiş vermeye utanırım ben. Alırım 1 liramı geriye. Ayşenur. Meryem, iyi akşamlar. Vallahi diyor, kimse kusura bakmasın diyor, 1 liramı geri isterim diyor. Yemin ediyorum diyor, evden ödemede diyor, 1 liram olmasa bana siparişimi vermez o motokurye demiş. Aa bak, böyle bir şey de mi var? O bana vermez diyor 1 liram eksik olsa diyor. Ama ben 1 liramı isterim diyor, kimse kusura bakmasın demiş. Bakın böyle düşünen de var. İyi akşamlar, Amerika'dan bir örnek alalım.
3: Efendim selam.
0: Selam.
3: Ben bir dönem Amerika'da yaşadım.
0: Orada nedir bahşiş durumları?
3: Restoranda yemek yedikten sonra 5 dolar hesap bıraktım. Tamam. Mekandan çıkarken garson peşimden kovaladı beni.
0: Niye?
3: Hizmetimi mi beğenmedin? Neden bu kadar az bahşiş verdin diye.
0: Az
3: o mı? Kadar insan içerisinde yerin dibine girdim. O günden sonra bahşiş bırakmak bende bir hastalık olarak kaldı. Vallahi üçüne beşine bırakmam. İnsanlara öyle ya da böyle bir şekilde yardımcı olmaya çalışırım.
0: Yaşa Sercan.
4: Yaşa ulan Arap. Bu aklınla fazla yaşamazsın.
0: Ben bir şey söyleyeceğim. Dünya normlarında bahşiş, hani bazıları içinde zaten alınıyor. Hani alınmıyorsa hesabın %10'u civarı değil mi? O civarda mı? Bu işle ilgilenenler var mı acaba? %10'u civarı değil mi? Öyle diyorlar. Şimdi bir reklam arası verelim. Sonra konuşmaya devam edeceğiz.
4: Reklam.
5: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz.
2: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
3: Fakir Hausgeräte.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.

0: sitede e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
1: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
2: İş ortaklarımız bin bir emek

her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

Kaza olmasın diyeceğim ama sahil yolunda bir kaza meydana gelmiş. Ayasofya yönünden Bakırköy istikametine doğru giderken orada bir kaza meydana gelmiş. Geçmiş olsun diyelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gidişli gelişli felaket durumda. Şurada ne varmış ya? Ben gerekiz onu söylemeye. Zor ya. %80'lik bir yoğunluk var İstanbul trafiğinde. Sıcakta da trafik hiç çekilmiyor, farkındayım. Sinan diyor ki bir TL'yi dilenciler bile artık kabul etmiyor diyor. Elazığ'dan selamlar. Valla Sinan öyle yani, bir TL'yi. Dilenciye 10 lira versen beğenmiyor, 20 lira versen beğenmiyor. Sorsan adam benden zengin. Valla. Hani sadaka niyetine vereceğim diyorsun işte. 5 lira 10 lira filan, suratına bakıyor ters ters. Ben anlamıyorum ki ya.

0: Dinleyicilerimize sevgiler, saygılar. Bir motokurye yemek servisi yapıyor bir eve. Nakit alışverişi olacak. Yemeği alan parayı veriyor. Motokurye para üstünü veriyor ama 1 lira eksik. Bu arada 1 lirası var motokuryenin ama aldık vermiyor yani. Karşı tarafta adam diyor ki 1 lira daha vereceksin diyor. Motokurye de bu duruma bozuluyor yani 1 lira yani bunun muhabbetini mi yapıyoruz diye. Cık cık bunu da sosyal medyaya atmış. Sosyal medyada da bayağı bir tartışma olmuş. 1 lira istesen ne olur istemesen ne olur diyenler. Her gün işte 1 lira birinden alınsa işte 30 kişiden alınsa 30 lira yapar falan diyenler. Ondan sonra cıma işte var yani böyle tartışma. Sizlerin görüşlerini merak Ayhan ediyorum.
1: Ben Nide'den Uğur Kılıç.
0: Uğur Bey.
1: Nide'de akaryakıt istasyonunda çalışıyorum.
0: Buyurun.
1: Sizin bu söylemiş olduğunuz 1 TL ve 50 kuruş için yorum yapmak istiyorum.
0: Tabii.
1: İnsanlar bırak 1 TL ve 50 kuruşu. Yani akaryakıt istasyonunda 10 kuruşun bile peşine düşüyorlar.
0: Yapma ya.
1: Bence siz ne demelisiniz bu duruma?
0: Eyvallah. Şöyle ben bir yorum yapayım. İşte biz de hani arabada benzin almaya gidiyoruz filan ya. Bazen diyorlar işte oradaki abiler camı ya da farları sileyim mi? Ya da işte içeri gidiyorsunuz ödüyorsun bir bakarsın, dönüyorsun bir bakıyorsun. İşte farlar filan silinmiş. Ya orada kaç para vermemiz gerekiyor? O konuda bir bilginiz var mı? Ya 10 lira versek ayıp olur mu? Ya da öyle bir psikolojik baskı altına giriyoruz ki bu anda. Anlatamam. Silmiş ya hani. Tamam biz de yardımcı olalım diyoruz. 10 lira versen surat yapacak. 20 lira versen bilemiyorum. Ya bunun şey kaçtır yani kaç paradır? O cam ya da farlar silindiği zaman. Onu merak ediyorum ben. O konuda bilgi vermek isteyen var mı? Vallahi ben yani ne ayıp olur diye de veremiyorsun da ondan sonra.
2: Konya'dan Übeyt Keçeci.
0: Übeyt abi.
2: Kuryeyi %100 haklı buluyorum. Kuryenin yerinde olsam ben,
0: evet.
2: Böyle 1 lira isteyen kişiye,
0: tamam.
2: Yani daha fazla veririm de en az bir 20 lira daha veririm bizden olsun ya, falan diye.
0: O da çok ayıp olur ya, öyle bir şey olur mu ya?
3: Bu ne be?
0: Ama sen de ne yaptın Übeyt?
2: İyi akşamlar diliyorum.
0: Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Buyurun.
4: Ben Aydın'dan İbrahim.
0: Buyurun.
4: Geçen gün sipariş verdim kuryeden.
0: Tamam.
4: Hesap 374 tuttu. Ben 400 lira verdim, üstü kalsın dedim. Selamlar.
0: Eyvallah. Bak böyleleri de var, görüyorsunuz değil mi?
5: Helal olsun sana be. Öpün ulan.

0: Herkese selamlar. Hop Dedik Show yayında.
1: Kanalı Glansız.
0: Olsun canım, arada reklamımızı yapalım yani. Saat kaç oldu? 6:30. Trafik çok yoğun. 1 liralık bir bahşiş durumu var. Para üstü durumu, daha doğrusu bahşiş de değil de öyle diyelim. Para üstü durumu istenir mi istenmez mi? Bursa'dan Soner, ilk defa mesaj gönderiyorum. Tabii hemen bir bakalım.
2: Ayhan'cığım iyi akşamlar. Bursa'dan Soner.
0: Buyurun.
2: Herkese selamlar.
0: Teşekkürler.
2: Motokubi'yi iyi dinlersek eğer.
0: Evet.
2: 194 lira 79 kuruş diyor. Yani adamın bilim alacağı yok. 21 kuruş alacağı var.
0: O civarda bir şey
2: yani
0: var.
2: Yani 21 kuruş alacağının peşine düşüyorsan o zaman kredi kartından çekeceksin o hesabı.
0: Evet.
2: Kubiye sana ürünü getirmekle mükellef bir adamdır. Ödemeye yardımcı olur. Ya ona parayı tam hazırlayacaksın.
0: Evet. Kuruşu
2: ya da
0: kuruşuna.
2: Kredi kartından önceden ödeme yapacaksın. Adam senin 21 kuruşunu nereden bulacak, verecek yani?
0: 21 kuruş
2: bir
0: olmadığı için 1 lira.
2: Vereceksin kardeşim. Biz yani öyle 1 lira 1 lira işte 30 tane hesaptan 40 tane. O da onun şeyi, o adam ne kadar riske giriyor.
0: Evet.
2: Kazası var.
0: Tamam.
2: Her türlü tehlikeyi atıyor, hayatını tehlikeye atıyor, getiriyor. Yani bizler büyük düşünmeliyiz. Yani Türk milleti olarak öyle 20 kuruşun 10 kuruşun hesabına kalmış insanlar değiliz.
0: Eyvallah.
2: Aç bile olsak, fakir bile olsak 10 kuruşun hesabını yapan insanlar değildir Türk milleti.
1: Ez valla, ne güzel söylüyorsun, hayret.
0: Ay Soner,
3: harcanıyorsun sen be.
0: Harcanıyorsun valla. Son 2-3-4. Efendim, nakit alışveriş olacak. Motokurye geldi, yemeğinizi teslim etti. 1 lira kaldı diyelim. Onu vermedi. 1 lira daha vardı der misiniz, yoksa tamam deyip konuyu kapatır mısınız?
4: Ayhan merhaba, Elazığ'dan Bayram ben.
0: Bayram.
4: Şimdi motokurye haklı. Tamam, 1 liranın 2 liranın peşine düşmemek lazım.
0: Evet.
4: Ben de düşmüyorum. Ama aklıma şöyle bir soru da geliyor.
0: Nasıl?
4: Acaba 294 liralık siparişi,
0: evet,
4: biz 293 lira ödeme yapsak,
0: evet,
4: o firma o ürünü gönderir mi?
0: Evet, o da önemli. Mesela sizin 1 liranız eksiğiniz kalsa yemek firması ya da motokurye bunu kabul eder mi? Ya 1 liran eksik kardeşim, nasıl yapalım desen. Şimdi bu da önemli bak. Bu da önemli bir detay. İlginç bir şey hatırlattı. Ramazan Bey, sizde sıra. Buyurun lütfen.
5: İyi akşamlar Oktedik Ayhan, Bursa'dan Ramazan ben.
0: Buyurun, reklam arasına gideceğim.
5: Birileri ben kimsenin alacağını zannetmiyorum. Kalsın derdi muhtemelen.
0: Evet.
5: Motokuryenin orada belli ki hali, hareketi, tavrı.
0: Ha.
5: Muhtemelen müşteriyi
0: bak,
5: rahatsız ettiği için
0: o da olabilir.
5: Birileri almak istemişti.
0: Doğru Hakkıdır doğru. O da olabilir.
5: Zaten kuryenin de hak ettiğini düşünmüyorum böyle bir şeyi gündeme getirip sosyal medyaya taşıdığı
0: için. Sosyal medyaya koymuş ama.
5: İyi akşamlar.
0: Eyvallah. 1 liranın peşine düşüyorlar. Ayıp diye sosyal medyaya koymuş. Hop Dedik.
6: Yavrum.
0: Bir reklam arası ver. Hop Dedik.
6: Yavrum.
7: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Teoman.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı.

0: bir efsane.
1: İçinizde bu şarkıyı bilen var mı?
0: Bilinmez mi ya? 90'lar. Oo. En böyle örnek vereceğim 3 şarkıdan biri. Hatta bununla ilgili bir video çekeyim. 90'lar deyince hop dedik Ayhan'ın aklına gelen ilk 3 şarkı. Bir defa onlardan bir tanesi bu. Diğerlerini de video çekelim. Onu Radyo Turkuaz'da yayınlayalım bence. İyi olur. Ne dersiniz?
2: Ay canım benim. Seni seviyorum.
0: Ben de sizleri çok seviyorum. Teşekkür ederim. Aramıza yeni katılan herkese bir merhaba.
3: Telefonun çalıyor Hüsnü.
0: Tamam. Mesajlara bakalım. Dostlar. 1 lira kalıyor 1 lira. Kimisi diyor ki ya kardeşim niye bırakayım 1 lirayı? Kimisi de diyor ki yani ya çıkmamışsa daha motokuryeden de 1 lira isteme falan filan diyenler var. Bilmiyorum.
4: Sizin... Merhaba Opteli Kayhan, iyi akşamlar.
0: Buyurun.
4: Ben duruma

0: şöyle cevap vermek istiyorum. Artık hani ekonominin durumu belli olduğu için bence müşteri doğru olanı yapmış. 1 lira 1 lira artık herkes için. Ya herkes için mi onu bilemem ama 1 lira 1 lira artık.
1: Peki, bu da güzel bir görüş, tamam. Erzurum kayak yolundan Serap. Ne günlere kaldık, 1 liranın lafı mı olur ya o demiş. İnsan utanır yeri istemeye demiş. Peki. Tuncer, iş çıkışı eve gitmeye çalışıyoruz. Nail Bey ve nişanlısı hep beraberiz demiş. Eyvallah. Aslı, aslında bu kişilerin özendiği bir konu. Karşı taraf 1 lirasını almak isteyebilir ya diyor. Yani ya da aramayabilir demiş. Yargılanacak bir konu değil bence. Kuryenin itirazı bence kendisiyle alakalı bir şey. Karşı tarafın yanlış yaptığı anlamına gelmez bu demiş. Çünkü sadece bir alışveriş diyor. Aslında ben de biraz Aslı gibi düşünüyorum yani. 1 liranın büyüklüğünden ya da küçüklüğünden ziyade bu bir tutum meselesi. 1 liram kaldı, onu alabilir miyim diyor. Böyle bir şey. Devam edelim bakalım. İhsan Bey.
2: Ayhan abi, iyi akşamlar. Ankara'dan İhsan ben.
1: Buyurun.
2: Ben garson, özel sektörde çalışırken, şu anda kamudayım da.
1: Evet.
2: Bir kafede çalışırken, yani şöyle söyleyeyim, maaşım işte 750 bin TL tarzındayken bir tane müşteri 25 kuruş bırakmıştı.
1: Bir dakika, garsonken 750 bin lira maaş, yanlış mı söyledim, doğru muydu? 750 bin lira maaş alıyor musun ya? Bir dakika, yanlış anons olmasın, bir daha bir dinleyelim.
2: Yani şöyle söyleyeyim, maaşım işte 750 bin TL tarzındayken
1: Allah daha
2: bir tane müşteri 25 kuruş bırakmıştı.
1: 25 kuruş mu?
2: Hesabı.
1: Ya o da ne öyle?
2: Ben de adisyondan çıkardım onu.
1: Ha.
2: Aldım.
1: Ha.
2: Sümenden.
1: Ha.
2: 25 kuruşu arkasından fırlattım.
1: Ya o da olmaz canım.
2: Sonra beni...
1: Tamam, onun yaptığı ayıp da ayıp da, yani o da olmaz, müşteri arkasından bir şey fırlatmak. Tamam, teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'dan selamlar. Veren el alan elden daha üstündür. Karşı taraf olsa zaten verirdi. Demiş Kemal. Tayfun diyor ki vallahi gelen yemek beni mutlu ettiyse diyor, hesap kadar bahşiş veririm diyor. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Görüşleri alacağız. Alacağız.

reklamlardan sonra tekrar görüşelim. İlginiz had safhada. Hepinize teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince mesajları yayınlayacağım. Ama reklamları da ihmal edemiyoruz. Bana çok kızıyorlar sonra. Ona göre hesap bana kesilir. Reklamdan sonra tekrar görüşelim. İyi akşamlar.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Digimax.
4: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
2: Digimax.
5: İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Şimdi kurye yemeği teslim etti, paranın üstünü veriyor.
1: 294 liraydı.
2: Ne dedi?
0: 294 liraydı da. 1 lira daha vereceğim diyor. Orada kaç para verildi, üstü nasıl oldu? Neyse, kurye de çıkarıp veriyor. Sonradan da bozuluyor. Hani 1 lira istendi diye. Ben de sizlere sordum. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Kimisi diyor ki, ya diyor 1 lira böyle zengin mi olur diyor. Ya bir şey söyleyeceğim size. Bak, zenginden ne yapıyormuş? Gökhan söylüyor.
3: Abi, İstanbul'dan Gökhan ben. Gökhancığım. Ben de özel bir firmada, kargo şirketinde çalışıyorum.
0: Sen yaşıyorsun.
3: Ödemeli bunları. Kargolarda genelde müşterilerimiz bu şekilde. Ya parasını tam hazırlamaz.
0: Evet.
3: Ya da kuruşlu olan ödemelerin üstüne düşerler. Hı. Ve verdiğimiz kişiler de ultra zengin kişiler.
0: Yapma ya. Vay arkadaş ya. Bak, kuruşla böyle 1 lira paranın üstüne düştüğün zaman zengin oluyorsun demek ki. Zenginler daha mı cimri oluyor? Ha? Ne diyorsunuz? Vay arkadaş ya. Yaşayan adam, buyurun.
4: Vallahi konunun ne olduğunu bilmiyorum sevgili Hop Dedik abi. Ben hastaydım, uzun zamandır da seni dinleyememiştim.
0: Ya yine virüs çıktı diyorlar, hastalık. Ay, uzak dursun, ne oldu yine böyle? Vallahi

Yani arabesk nedir diye sorarsanız eğer, aslında tam bu şarkı karşılığı. 1973 yılında Orhan Gencebay ilk kez okudu. Yıllar sonra da Semih Cenk yorumuyla geldi. Bu tarzda meraklı olanlar için şahane bir yorum bence. Mardin Nusaybin.

0: yaptım, Allah biliyor ya. Çok teşekkür ediyorum dinleyenlere.
1: Çok teşekkür ederim canım benim.
0: Aynı şekilde, aynı şekilde. Dostlar bir reklam arası verelim. 5 dakika. Az. Bence az. Sonrasında görüşürüz tekrar.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: kızım, ne gerek vardı?
1: Günü.
0: Oğlum, niye zahmet ettin?
1: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Anne!
6: Anne!
7: Anne!
5: Anne! Anne!
2: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
8: Fakir Hausgeräte.
4: Pilot Garage Auto Expertise.
9: I got a good feeling. I got a good.
10: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
11: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
12: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600 5G 512 GB akıllı telefon

Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi

tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

onu okudum. Erzurum diyecektim. Diyarbakır'dan Tekin öğretmen, nakit para kaldırılmalı. Ondan sonra cıma. Ya şöyle, Avrupa'ya da bir hafta kadar evvel Almanya'daydım. Ondan sonra tabii nakit yine alınıyor da bazı ülkelerde artık kaç daha ön plana geçmiş durumda. Nedir sistem, nasıl olur onu bilemiyorum. Elazığ selamlar yollayalım. Fırat Üniversitesi'ne gelmişim, doğru. Bu pazar Muğla Spor'la maçımız var. Desteğine ihtiyacımız var. Sen oradan bir dilek dile, sen de Elazığlılar seni duysa. Tamam. Muğlalılar kızmasın o zaman, sen yazdığına göre. Erkancığım sana.

0: Buyurun.
1: Ben ne dedim? Uğur Kılıç. Nide'de akaryakıt istasyonunda çalışıyorum.
0: Ha, onu yayınlamıştım. Mesajlar o kadar çok ki. Arada biraz kaçtı yani, onu da söyleyeyim. Şöyle biraz daha aşağı inelim. Tayfun Değmen mesajını aldım.

0: Benzin istasyonuna girdiğimizde biz kasaya gidiyoruz. Pompada bulunan arkadaşa diyoruz ya şu kadarlık diye. Geldiğimizde bazen cam ya da farlarda silinmiş oluyor. Ya o anda hani ne kadar bir şey bırakmak lazım, bağış bırakmak lazım. Onu da merak ediyorum diye sordum ben. İstasyonda çalışan arkadaşımız ya da böyle bir beklenti oluyor mu? Onu merak ediyorum. Şimdi 10 lira versek az mı olur, 20 lira versek çok mu olur, 30 lira mıdır? Bu işin şeyi nedir yer piyasası?
1: Abi İstanbul'dan Gökhan ben. Ben de özel bir firmada, kargo şirketinde çalışıyorum.
0: Gökhan değil, bir dakika, o değildi cevap. Nerede? Ben karıştırdım bugün vallahi. O kadar çok mesaj geldi ki. Ya o da güzel bir cevaptı. Onu biraz daha yukarıya çıkalım. Şuralarda bir yerde mi acaba? Bulamadım vallahi. Hay Allah. Bulamadım. Çok mesaj var çünkü. Onu da yayınlayayım istiyordum ama olmadı. Bir daha bir kontrol edeyim şöyle. Reklam arası vermeden evvel. Neredeydi o mesaj ya? Neredeydi? Evet, maalesef kaçırdık treni. Bir dahakine. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
2: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye

0: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
1: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
4: Bunu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.

0: Sun.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alper Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.
3: Artık vakti geldi. Günün özel şarkıları başlıyor. Dostlar, şu ana kadar güldük, eğlendik. Şu dakika itibariyle artık biraz kendimizle baş başa kalma zamanı. Belki otomobilde, belki iş yerinde, mesaide, belki de evimizde bir balkonda. Sesimin ulaştığı her neredeyseniz. Biraz kendinizle baş başa kalın istiyorum.

0: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Kısa bir reklam arası verdik. Kesintisiz devam edelim isterseniz. Ne dersiniz?

Dostlar, bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan hemen sonra bu kez Rubato burada olacak. Bu arada siz de çay ve kahveleri yenileyin lütfen.

0: kortta. Tenisin yanında, yarınında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de. Pilot
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Anker Soundcore Sleep A30 kulak içi Bluetooth kulaklık 9999 lira. Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Otosan Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Otosan gözünde, gözler üstünde.
4: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti. 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Anneler günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler gününde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te.
2: İdefix bilgilendirdi. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 7 Mayıs 1824. İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Bu akşamlık benden bu kadar. Yollarda olanlara iyi yolculuklar. Beni yurt dışında dinleyenlere kocaman bir merhaba tekrar tekrar. Yarın bir mani olmazsa saat tam 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Aragaz. İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
1: Reklam.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.